0: Ve geldiğinde Hazreti Muhammed mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu.
1: Ya Resulallah, Umeyr kılıcını kuşanmış mescide girmek istiyor.
2: Bu şekilde buraya girmesine müsaade edemeyiz. Müsaade edin, ben ona mani olayım ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi. Bırakın gelsin dedi.
2: Ali, Hamza, Sa'd, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
3: Merhaba.
0: Peygamberimiz Umeyr'i selamladıktan sonra ne için geldiğini sordu.
3: Oğlumun fidyesini verip onu kurtarmak için.
0: Peygamberimiz öyleyse kılıç ne için diye sordu.
3: Kılıçlara lanet olsun. Bugüne kadar bize bir hayır getirdiler mi ki?
0: Peygamberimiz doğru söyle, buraya hangi amaçla geldin diye sorup aynı cevabı alınca şöyle dedi. Sen Saffan'la bir anlaşma yaptın. Anlaşmanıza göre beni öldürecektin, o da çoluk çocuğunun geçim masrafını üstlenecekti. Borçlarını da ödeyecekti. Ancak seninle hedefin arasında Allah var.
3: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
0: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
3: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
1: Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah'a
0: hamdolsun. Peygamberimiz yanında bulunan arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin. Ona Kur'an okuyun ve esir olan oğlunu ona bağışlayın. Umeyr İslam'a gönülden bağlanmıştı. Mekke'ye dönüp arkadaşlarını doğru yola davet etmek istiyordu. İstediği gibi de yaptı. Pek çok kişi onun sayesinde İslam'a girdi. Ancak Saffan onu hiç affetmedi ve bir hain olarak nitelendirdi. Esirler arasında bulunan bir adam peygamberimizin huzuruna getirilmişti. Hiddet dolu bakışlarla etrafını süzüyor, tek kelam etmiyordu. Bu adam Kureyş'in büyük söz ustalarından Süheyl bin Amr idi. Müslümanlara şiddetle muhalefet etmiş ve müşrikleri her fırsatta Müslümanlara karşı kışkırtmıştı. Süheyl'in yaklaştığını gören Hazreti Ömer kılıcını çekerek onun yanına yaklaştı ve şöyle dedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, müsaade et de şu adamın ön dişlerini sökeyim. Bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde konuşmaya kalkışmasın.
0: Peygamberimiz Ömer dedi. Eğer onun dişlerini söktürerek ona işkence yaparsam, Allah da beni peygamber olduğum halde azaba uğratır. Bırak onu ey Ömer. Belki o ileride senin öveceğin bir makama gelir. Ashab-ı kiram Resulullah'ın her sözünü dikkatle dinler, geleceğe ait uyarılarını hafızalarına nakşederlerdi. Hazreti Ömer Resulullah'ın söylediklerine hak verdi. Süheyl ise öldürüleceğini düşünürken özgür bırakılmasının şaşkınlığını yaşıyordu. Medine'de üç ayrı Yahudi kabilesi vardı. Bunlardan Kaynuka oğulları Müslüman mahallesine en yakın yerde oturuyorlardı. Yahudilerin Hazreti Muhammed'le yaptıkları anlaşmaya bağlı kalmayacakları açıktı. Yeni gelen ayetler de Müslümanları Müslüman olmayanlara karşı uyarıyordu. Kureyş'le sürekli iletişim halinde olan Yahudiler, Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip geldiğini öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapıldılar. İçlerinden meşhur şair Ka'b bin Eşref şöyle bağırdı.
4: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse, vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
0: Bu sözler Müslümanların kulaklarına eriştiğinde Peygamberimiz onları uyardı. Kureyş'e isabet eden Allah'ın azabından sakınmalarını tavsiye etti. Onlarsa şu cevabı verdiler.
5: Muhammed! Sakın kazandığın savaş seni aldatmasın. Çünkü sen Şu anda savaşı çok iyi bilen insanların karşısında bulunuyorsun.
6: Bizden çekilsen iyi olur. Çünkü biz savaş ilan edersek o zaman bizim...

0: korkulacak insanlar olduğumuzu anlarsın.
1: Evet, evet, korkulacak insanlar. Göstereceğiz
2: onlara. Peygamberimiz yanlarından ayrıldığında Yahudiler kendilerini bir zafer kazanmış gibi hissediyorlardı. Halbuki haklarında bir ayet nazil olmuştu. Yüce Allah onlar için şöyle diyordu: antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu sırada Yahudi çarşısında gerilimi yükselten bir olay yaşandı. Müslüman bir kadın alışveriş yaptığı esnaf tarafından taciz edildi. Kadın feryat ederek yardım istedi.
3: Ey Ensar topluluğu! Ey muhacirler! Yardımıma koşun!
4: Ne oldu?
3: Şu gördüğün adam önce bana laf attı. Oralı olmayınca eteğimin ucunu arkadaki çengele takmış. Ayağa kalktığımda elbisem yırtıldı ve ömrümde böyle bir utanç yaşamamıştım.
4: Sen nasıl Müslüman bir kadının namusuna göz dikersin? Alçak!
5: Ahlaksız herif! Nasıl yaparsın bunu?
6: Hiç mi utanman yok?
7: Fena çarptı.
8: Başını çok fena çarptı.
9: Hareket etmiyor. Bir bakın, nefes alıyor mu?
10: Nefes almıyor. Ölmüş.
8: Onu öldürdünüz.
11: Lanet olası adamlar. Geldiniz, şehrimizde ne dirlik kaldı ne düzen.
8: Bizim mahallemizde bizim adamımızı öldürebileceğinizi mi sandınız? Yürüyün üstüne.
11: Yürüyün üstüne. İşte cana can. Bize el uzatanın elini kırarız. Adamımızı öldürdünüz, biz de sizinkini öldürdük.
5: Müslümanlar bunu yanınıza bırakmayacaktır.
12: Ey Ensar, toplanın.
13: Kardeşiniz öldürün.
2: Müslümanlardan bir kişi şehit edilmiş, Yahudilerden de bir kişi ölmüştü. Bu, savaşın başlaması için yeterli bir sebepti. Müslümanlar kendi aralarında toplanarak savaş durumu aldılar. Yahudilerse hemen kalelerine sığınarak müttefiklerden destek istediler. İlk başvurdukları isim, münafıkların lideri Abdullah bin Übey oldu.
14: Kaynuk oğulları benden yardım istedi. Kalelerine sığınmışlar. Bizden gelecek destekle 700 kişi olacaklarını söylüyorlar. Onlarla aramdaki bağı koparmak istemiyorum. Ama öbür tarafta da Muhammed'e inananlar var. Kabilemin çoğu ona gönülden bağlı. Öl dese ölürler. Elim kolum bağlandı, ne yapacağımı bilemiyorum.
5: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
14: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim. Ama Yahudileri biliyorsun. Ticaret onların eliyle yürüyor. Büyük bir sermayeye sahipler. Onlarla ilişkilerimi bozmak da istemiyorum.
5: Benim tanıdığım Muhammed bu işi burada bırakmaz. Mutlaka Yahudilerin üstüne yürüyecektir ve büyük ihtimalle de galip gelecektir. Onların affını istersen iki grupla da aranın iyi olmasını sağlayabilirsin.
14: Bak, bu iyi fikir. Muhammed benim ısrarıma dayanamaz.
2: Yahudiler Hazreti Muhammed'in hakemliğine razı olmuş olsalardı, mesele halledilebilecekti. Ancak onlar Medine'ye sonradan gelen bu davetsiz misafirlere bir ders vermek gerektiğini söylüyorlardı. İbni Übey'e güveniyorlardı. Bekledikleri takviye görünür görünmez kalelerinden çıkacaklar ve Müslümanları bu şehre geldiklerine pişman edeceklerdi. Ancak bekledikleri gibi olmadı. Abdullah İbni Übey onlara bir destek sağlayamadığı gibi, Müslümanlar da düşündüklerinin çok üstündeki sayıda askerle kalelerini kuşattı. Müslümanlar kendilerinden kayıtsız şartsız teslim olmalarını istediklerinde neye uğradıklarını

0: şaşırdılar. Bu sırada İbn-i Übey, Kaynuka oğullarını cezalandırmamasını sağlamak için peygamberimizle konuşmaya gelmişti.
1: Ey Muhammed! Kaynuka oğullarıyla yıllardır süren bir hukukumuz var. Ticarette onlarla ortağız. Onlara iyi davran.
0: Peygamberimiz onun bu sözlerini duymazlıktan geldi. İbn-i Übey sözünü tekrarladı.
1: Muhammed! Bu adamlar bizim ortağımız. Onlara savaş açma.
0: Peygamberimiz bu sefer yönünü değiştirdi. Bunun üzerine Abdullah bin Übey peygamberimizi zırhından yakaladı ve elini boyun kısmından içeri soktu. Bu hareket peygamberimizi de öfkelendirmişti. Elini çek dedi. Fakat İbn-i Übey vazgeçmeye niyetli değildi.
1: Vallahi onlara iyi davranacağın sözünü alıncaya kadar elimi çekmeyeceğim. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam var o kalede. Onlar beni bugüne kadar her türlü saldırıdan korudular. Şimdi sen onları kesecek misin?
0: Peygamberimiz bu münafığın ısrarı üzerine tamam dedi. Onları sana bağışladım. Abdullah bin Übey dostlarının hayatını kurtarabildiği için şanslıydı. Fakat nazil olan ayetler bunun aksini söylüyordu. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Kaynuka oğulları siperlerin arkasında boş yere beklediler. Herhangi bir yardım işareti göremedikleri için de gün geçtikçe ümitlerini kaybettiler. Sonunda teslim oldular. Onların mallarını bırakarak sürgün edilmesine karar verildi. Kuzeybatı'daki akrabalarının yanına göçtüler. Yahudiler çok iyi metal işçileri ve tüccarlarıydılar. Dolayısıyla bıraktıkları mallar Müslümanları silah ve zırh teçhizatı bakımından hayli zenginleştirmişti.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Kun fid dunya ke enneke garib ev abiru sebil.
1: Dünyada bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol. İki hayatımız var. İlki sonlu, ölümlü olan dünya hayatı, ikincisi ebedi, ölümsüz olan ahiret hayatıdır. Dünya, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gereken bir yer, ahiretse yerine getirip getirmediğimizden dolayı sorumluluklarımızın karşılığını mükafat veya ceza olarak göreceğimiz yer. Bu sebepledir ki dünya ahiretin tarlası olarak kabul edilir. Bizler ilk olarak dünya hayatına gözlerimizi açarız. Geçici olan bu hayatta bir müddet yaşadıktan sonra ölüm karşılar bizi. Böylelikle bir daha dönemeyeceğimiz dünya hayatından ayrılırız ve bizim için asıl yurt olan ahiret hayatı başlamış olur. İslam inancına göre ahirete iman, inanç esaslarından biridir. Ahiret, sonraki hayat demektir. İnsanoğlu için ölümle birlikte başlayacak, ebedi olan yepyeni bir hayatın adıdır. Her ne kadar bir takım insanlar aksini söylese bile, insanoğlu sonsuzluk duygusuyla yaratılmıştır. Nitekim farklılık arz etse de ilahi olan bütün dinlerde, hatta ilkel kabile dinlerinde dahi ölümden sonra bir hayatın varlığına inanılması bu hususun en önemli göstergesidir. İslam, ölüm ve sonrasıyla ilgili en doğru bilgileri verir. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri insanoğlu için en büyük rehberdir. Ahiret hayatı ölümle başlar. Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı karşılar kişiyi. Kıyamet kopmasıyla Allah'ın yarattığı bütün canlılar ölümle karşılaşır. Sura üflenmesiyle birlikte Rabbimiz ölenleri yeniden diriltir. İnsanlar mahşer meydanında toplanır. Bundan sonra zor bir süreç insanoğlunu beklemektedir. Zira artık dünyadayken yapılan veya yapılmayan işlerin sorgu vaktidir. Sevap ve günahları tartan terazi kurulur. Kimilerine dünyada yapıp ettiklerinin yazıldığı kitabı sağından veya önünden verilir. Bu onların dünyadayken Allah'ın razı olduğu işleri yaptığının işaretidir. Kimileri ise bu kitabı solundan veya arkasından alır. Bu da onların Allah'ın rızasını kazanamadıklarının göstergesidir. Haksızlığa uğrayanlar, haklarının karşılığı olarak haksızlığı yapanlardan ya sevap alırlar ya da kendi günahlarının bir kısmını onlara yüklerler. Hayvanlar da mahşer meydanındadır. Onlar da dünyadayken kendilerine eziyet edenlerden haklarını alırlar. Artık ah vah etmeler, pişmanlıklar geride kalmıştır. Son pişmanlıklar kişiye bir şey kazandırmayacaktır. İnsanlar bölük bölük cennete ve cehenneme sevk edilir. Ne mutlu dünyadayken ahirete hazırlık yapanlara. Ne mutlu cehennemden kurtulup cennete ulaşanlara. Ne mutlu Rabbinin rızasına kavuşanlara.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

0: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere: "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar: "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala: "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da: "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala: "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar: "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak: "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم قريبا من شطر الليل فصلى بهم، يعني العشاء، قال: ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek: "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz," buyurdular.

0: radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
0: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Ali oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır: Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız, çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kullu ma'rufin sadaka.
0: Her iyilik güzel bir sadakadır. İslam, iyilik kavramına son derece kuşatıcı bir anlam yüklemiştir. Buna göre iyilik, Allah'a karşı sorumluluk bilincine sahip olmayı, insanların sevgisini kazanmayı ve çevreye karşı duyarlı olmayı ifade eden manaları kapsamaktadır. Sevgili Peygamberimizin hadislerinde sadaka kelimesinden gönüllü olarak yapılan mali bağışlar anlaşılır. Bunun yanında, müminin Allah rızası için yaptığı her amel ve davranışın sadaka kapsamına girdiği görülmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, samimiyetle gönülden yapılan her güzel işin bir iyilik, her iyiliğin de sadaka olduğunu haber vermiştir. İslam'a göre insanlara güzel söz söylemek, güler yüzlü davranmak, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve iki dargın kişinin arasını düzeltmek, insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi iyi davranışların hepsini sadaka olarak isimlendirebiliriz. Aslında sadakanın bu denli geniş bir yelpazede değerlendirilmesi, Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için hayır yollarının çok ve bu yollara ulaşmanın kolay olmasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her iyiliğin sadaka olduğunu belirtmiş, bu iyiliklerin miktarına göre değil, taşıdığı samimiyete göre önem kazandığını vurgulamıştır. Yüce Allah, yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca olsa da görür ve karşılıksız.

0: cevapsız bırakmayacağını vaat eder. Müslüman, yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket etmelidir. Bu sadakaların kişiyi her adımda cennete yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır. Müslüman için iyilik nefes olur, hayat kurtarır. Bazen kalkan olur, zarara engel olur. Bazen nur olur, görmeyene yol gösterir. İyilik bazen bir hastanın elinden tutmak, yoldaki zararlı şeyleri kaldırmak, yolunu şaşırana yol göstermektir. Bazen kardeşimizin yüzüne tebessümle bakmak, dargınları barıştırmaktır. Kimi zaman iyilik, acizliğin, mağduriyetin ve tükenmişliğin kıskacındaki insanlık için en içten yakarışlarla Rabbimize dua etmektir. Bizlere düşen iyiliğin her çeşidine talip olmak ve yapacağımız iyilikler vasıtasıyla sadakalarımızı artırmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
4: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.
3: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
4: جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir, buyurmuştur.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
4: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
3: An Adi ibn Hatim radıyallahu anhu قال

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ölçü ve Tartı. Cabir bin Abdullah radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Tarttığınız zaman ağır tartın. Resul-i Ekrem'in bu emir ve talimatından ölçü ve tartı işlerinde satıcıların çok dikkatli ve dürüst davranmaları, hatta tartının müşteriye avantaj sağlayacak şekilde yapılması gerektiği anlaşılır. Zira eksik tartmak da bir nevi hırsızlıktır. Ağır tartın cümlesinin orijinal formunda geçen ircah kelimesi, iki kefesinden birini mal ve eşyanın bulunduğu taraf meyledecek şekilde teraziyi ağır tutarak tartıyı gerçekleştirmek demektir. Şüphesiz bu uygulama helal yolla kazanç peşinde olan fedakar satıcıya itimadı artırdığı gibi aldatılmadığını, aksine kendisine cömert davranıldığını gösteren müşteri için de bir mutluluk vesilesi olacaktır. Resul-i Ekrem alışverişlerde ölçü ve tartının kullanılmasını teşvik etmiş ve bu hususta ümmetine örnek olmuştur. Resul-i Ekrem'in şu hadisleri dikkat çekicidir. Sattığın zaman ölçerek sat, aldığın zaman da ölçerek al ve yiyeceklerinizi ölçünüz, tartınız ki sizin için bereketli olsun. İmam Buhari bu hadisi kişinin ailesine sarf etmek üzere satın aldığı erzağı ölçüp tartmasının müstehap oluşu manasına gelen bab, konu başlığı altında rivayet eder. Demek oluyor ki bir hafta, bir ay, bir yıl gibi zaman zarfında aile efradı için sarf edilecek gıda maddeleri ve diğer ihtiyaçların ölçülüp tartılması bereket vesilesidir. Şüphesiz bu bereket aile bütçesinin dengeli bir seyir takip etmesinde ve miktarı belli olan erzağın aileye ne kadar gideceği hesap edilerek ona göre hazırlık yapılmasında ortaya çıkacaktır. Burada işaret edilmelidir ki özellikle misli malların aynı türe ait olup fiyatı etkileyecek bir fark olmadan birbirinin yerine geçebilen mallar ölçülüp tartılmaksızın toptan olarak tahmin ve göz kararı, kabal pazarı, kabala, götürü usulüyle alınıp satılması ciddi bir bilinmezlik ve aldanma riski taşımadığından caiz görülmüştür. Ölçü ve tartı konusunda titizlik göstermeyen ticaret ehline yönelik tehdit içeren pek çok ayet-i kerime vardır. Onlardan birisi şudur. Eksik ölçüp tartan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar. Onlar tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Resul-i Ekrem de ölçek ve terazi kullanan kesimlere duymaları gereken sorumluluğu şöyle hissettirir. Sizler öyle iki işi üstlendiniz ki sizden önce gelip geçen ümmetler bu yüzden ölçü ve tartıda dikkatsizlikleri sebebiyle helak oldu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir, buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: ابن عباس'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
0: Rabbi gfir li ve tub alay. İnneke entet tevvabur rahim.
1: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz

0: ki Yüce Allah, kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men senne fil İslami sünneten haseneten fe umile biha ba'de. Kutibe lehu mislu ecri men amile biha ve la yenkusu min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء.
0: Kim İslam'da güzel bir işe öncülük eder ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra o işi yapanlar gibi sevap alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur ve kendisinden sonra bununla amel edilirse, kendisinden sonra onu yapanlar gibi günah alır. Onların günahlarından da bir şey eksilmez. Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmayan Allah Teala, bizleri dünyada başıboş ve yardımsız bırakmadı. Bizlere en doğru yolu gösteren kitaplar ve peygamberler gönderdi. Artık kim İslam'ı kabul eder, sözlerin en doğrusu Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetlerine gönülden bağlanarak onları kendi hayatına aktarır, yolların en güzeli olan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, asla kopmayan, sağlam bir ipe sarılmış demektir. Ancak kim de kendi çıkarlarını ön plana alır, İslam'da olmayan bir şeyi sanki varmış gibi gösterirse, bidat ehli olmuş olur. Bidat, dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bir inancın veya uygulamanın sanki dinde varmış gibi gösterilmesidir. Bu haliyle bidat, inanç, ibadet ve davranışlarda ortaya çıkabilir. Düşünce, tavır, davranış, alışkanlık ve uygulama alanlarında kendini gösterebilir. Bu noktada karıştırılmaması gereken konu, insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojik yenilikler ve icatların bidat kapsamında değerlendirilmediğidir. Geçmişten günümüze İslam'ı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalışan bidat ehli hep ola gelmiştir. Bu kişi veya gruplar, İslam'ın evrensel çağrısı yerine kendi menfaatleri doğrultusunda konuşmaktan ve davranmaktan çekinmemişlerdir. Dinimizin yüce değerlerini istismar etmişler, böylelikle güç devşirmeye çalışmışlardır. Bir takım kişi veya gruplar Kur'an ve sünnetin arasını ayırarak Kur'an bize yeter demişler, sünnetin dindeki yerini hafife almışlardır. Oysaki Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İslam medeniyetinin özü Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Sözümüzü Peygamber Efendimizin hadisiyle sonlandıralım. Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dine sonradan uydurulanlardır. Ve dinde sonradan uydurulan her bidat sapkınlıktır. Ne mutlu Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlananlara. Ne mutlu Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmayanlara.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Ademoğlu, infak et ki sana da infak edilsin.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
5: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.
4: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
5: عبد الله بن سمرة'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم İbadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir ona çare, nurun mu ya Resulallah?

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت.
0: آدم oğlu malım malım der. Ey Adem oğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve

0: Sevinin ve sizi sevindirecek nimetleri bekleyin. Vallahi sizin için fakirlikten korkmam. Ancak ben sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetleri serildiği gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların o dünya nimetleri için yanıp tutuştukları gibi sizin de yanıp tutuşmanızdan ve bunun onları helak ettiği gibi sizleri de helak etmesinden korkarım. İslam, dünya hayatından bağımsız bir din değildir. Bilakis İslam, kişinin hayattaki her faaliyetini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen aktif bir dindir. Allah'ın koymuş olduğu emir ve yasaklar, insanın hayatını her yönüyle şekillendirir. Fakat kişi, Allah'ı unutup, onun emir ve yasaklarını göz ardı ederse, bunun sonucunda tamamen dünyanın meşgalelerine dalar. Geçici olana meyleder, dünya-ahiret dengesini kaybeder. Sonuçta bu kimse, dünyevileşmiş olur. Müslüman, elbette dünyası için de çalışacaktır. Zira her ne kadar asıl amaç ahiret yurdunu kazanmak olsa da, dünya nimetlerinden de doğru ve uygun şekilde yararlanmak esastır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususta şöyle buyuruyor. Allah'ın sana verdiğinden, onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Mü'min, dünya hayatında elde ettiği imkanların esiri olmaz. İmkanlarını Rabbinin rızasına uygun bir şekilde kullanır. Dünya-ahiret dengesini gözetir, geçici dünya hayatının heveslerine aldanmadan bir hayat sürer.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ve an Ziyad ibn Ilaqa an ammih ve huve Kutbe ibn Malik radiyallahu anhu kal. Kana en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekul: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
4: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
4: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.

0: كان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara "Ağır olun. Yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir." buyurdu. Onlar "Sübhanallah. Ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?" dediler. Resul-i Ekrem, "Şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim." dedi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah, lehul ni'metu ve lehul fadl, ve lehul senâul hasen. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.

temizlik, maddi ve manevi arınma. Muaz bin Cebel'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Lanetlenmeye neden olan üç şeyi yapmaktan sakının. Su kaynaklarının çevresine, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan. Her fırsatta Müslümanların alay edecek bir açığını arayan müşriklerden biri Selman'a alaycı bir üslupla, "Peygamberinizin size her şeyi, hatta abdest bozmayı bile öğrettiğini görüyorum," demişti. Kendince küçümsüyordu bu durumu. Oysa Selman rencide olmadı. Aksine bu alaycı tavra büyük bir ciddiyetle karşılık vererek nasıl taharetlenilmesi gerektiğini anlattı. Çünkü tuvalet adabı, cahiliye insanının takdir edemeyeceği bir medenilik düzeyiydi. Tuvalet ihtiyacı insanın en doğal ve zorunlu ihtiyacıdır. İslam peygamberi bu doğal ihtiyacın giderilmesine bile bir incelik, ölçü ve ahlak getirmiştir. Sadece getirmekle kalmamış, aynı zamanda bunu ilk Müslümanlar için bir öğretim konusu yapmıştır. Zira tuvalet adabı aynı zamanda temizlik bilincini, ötekine saygı anlayışını, çevre duyarlılığını ve hatta zihnen ve bedenen temizlenme ve temiz kalma iradesini içeren bir öğretiyi yansıtmaktadır. Beden temizliği esasen kendileriyle ruhi temizliğin hedeflendiği ibadetler için de ön şarttır. Bir ön hazırlık safhasıdır. Bundan dolayı Allah Resulü, "Temizlik imanın yarısıdır," buyurmuştur. Tuvalet temizliğinde esas olan arınmanın suyla yapılmasıdır. Temizliği imanla bağdaştırarak ona son derece önem atfeden İslam medeniyetinde su, benzersiz bir yere sahiptir. Suyun bulunmadığı şart ve ortamlarda muhtelif malzemelerle temizlik yapılabilirse de, suyun mevcut olması halinde temizliğin suyla yapılması gerekir. Nitekim Resulullah, "Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever," ayetiyle yüce yaratıcının övgüsüne mazhar olan Kuba halkının suyla temizlenmeleri sayesinde bu şerefe eriştiklerini söylemiştir. Dolayısıyla kendisi de suyla temizlenmiştir. Onun su dışında çeşitli malzemelerle taharetlenmeye yönelik tavsiyeleri, suyun bulunmadığı ve bugünkü anlamda temizlik için üretilmiş malzemelerin de olmadığı durumlara has olup, buna mukabil hemen her şartta temini mümkün olan malzeme ile temizlenme ihtiyacı karşısında yapılmış tavsiyelerdir. Hem maddi hem de manevi anlamda temizliği hayatına düstur edinen Peygamberimiz, insan vücudundan atılan necasetin çevreye bulaşmaması ve temiz alanlara taşınmaması konusunda titizlik göstermiştir. Bu hususta tuvalet ihtiyacının giderilmesi esnasında kıyafete ve bedene idrarın sıçratılmamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Nitekim bir defasında ashabıyla birlikte yürürken iki kabrin yanından geçerken durmuş ve kabirlerde yatan iki kişiye işaret ederek "Bunlar mutlaka azap görüyorlar. Oysa büyük bir günahtan dolayı da azap görüyor değiller. Bunlardan biri idrardan sakınmazdı, diğeri ise söz taşırdı," demiştir. Taharetlenme esnasında sağ eli kullanmamak, tuvalet terbiyesine dair Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz bir diğer husustur. Konuya ilişkin bir ifadesinde Hazreti Ayşe, Resulullah'ın sağ elini temizlik ve yemek için, sol elini de temizlenmek ve benzeri temiz olmayan işler için kullandığını ifade eder. O, bu tavrını sahabe içinde bir alışkanlığa dönüştürmek adına oldukça hassas davranmış, sağ elle taharetlenmek ve sol elle yemek gibi aksi uygulamaları yasaklamış, bu kurala riayet etmeyenleri de bizzat uyarmıştır. Bununla beraber tuvalet sonrasında ellerini iyice yıkamış, bu konuda da son derece hassasiyet göstermiştir. Hatta uykudan kalkıldığında da ellerin yıkanmadan bir kabın içine daldırılmasını ve bu kaptan su alınmasını temizlik açısından sakıncalı bulmuştur.

tuvalet ihtiyacını giderirken Kabe yönüne dönmemek ve kıbleyi arkaya almamak da konuya ilişkin nebevi bir uyarıdır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, büyük veya küçük abdest bozarken kıbleyi önünüze ve arkanıza almayın, doğuya veya batıya dönün buyurmuş, böyle bir durumda kıblenin sağ veya sol yana alınmasını tembihlemiştir. Ancak bu yasak, mesken ve açık alanlar arasındaki fark dikkate alınarak yorumlanmış ve yasağın daha çok açık arazide ihtiyaç giderme ile alakalı olduğu belirtilmiştir. Binalarda ise tuvaletlerin mevcut şekilleriyle kullanılabileceğini, özellikle günümüz itibarıyla bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte yurdumuzda genelde meselenin önemsenerek bina planı aşamasında bunun dikkate alınması dini duyarlılığın bir gereği olmaktadır. Bazı sahabiler, Peygamber Efendimizin abdest bozmak için insanların göremeyeceği ve gizlenmeye müsait tenha yerleri seçtiğini nakletmiştir. Pek tabii ki gizlenmek için uygun yer arama çabası daha çok açık araziler için söz konusu olabilecek bir durumdur. Zira o dönemde evlerde tuvalete özgü bir bölüm bulunmamakta ve gözden uzak tenha bir köşede bu ihtiyaç giderilmekteydi. Zaten dinimizde halen tuvalet anlamında kullanılmakta olan helâ sözcüğü de Arapçada tenha ve gözden uzak yer demektir. Elbette Resulullah'ın abdest bozarken gizlenmesinin sebebi haya gereği avret mahallinin görülmesini engellemek olduğu kadar başkalarını ve çevreyi rahatsız etmemektir. Dolayısıyla bu mevzuda esas olan ortam ayrımına girmeden her halükarda bu üç hususun gözetilmesidir. Bunlar aynı zamanda konuya dair cahiliye anlayışıyla İslami anlayış arasındaki önemli farklılık noktalarından biridir. Nitekim Resulullah, lanetlenmeye neden olan üç şeyi yapmaktan sakının, su kaynaklarının çevresine, yol ortasına ve gölgelik yerlere abdest bozmaktan buyurarak ümmetini uyarmıştır.

Hiç kuşkusuz halkın gelip geçtiği yollara, ağaç altlarına, gölgeliklere, parklara, su kenarlarına ve benzeri uğrak yerlere abdest bozmak, başkalarına zarar vermek ya da onları rahatsız etmek demektir. Oysa bu kabil sorumsuz hareketler, mümin duyarlılığıyla bağdaşması mümkün olmayan küçültücü davranışlardır. Bu bağlamda günümüzde de tuvaletin kullanımı konusuna dikkat etmek gerekir. Tuvalete giren kimse, girdiği tuvaleti nasıl bulmak istiyorsa, çıkarken de aynı titizlik çerçevesinde hareket etmeli, beden temizliğine gösterdiği dikkati tuvalet konusunda da devam ettirmelidir. Evinde kendi tuvaletini kullanırken ne derece itinalı davranıyorsa, umuma açık yerlerde de o kadar edepli davranmak Müslümanın ahlakı olmalıdır. Her anını şükür ve dua ile donatan Peygamberimiz, yaratılış gereği son derece tabii olan tuvalet ihtiyacını rahatlıkla giderebilmenin bir nimet olduğuna dikkati çekmek için, tuvalete girerken ve çıktıktan sonra dua etmiştir. Zorunlu olmadıkça tuvalette konuşmamak ve banyo yapılan yere küçük abdest bozmamak da tuvalet kültürüne dair Resulullah'ın bizlere öğrettiği diğer edep kuralları arasında yer almaktadır.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Sabah Mahfel Sürmesi.

0: Fatiha.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış, daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba, aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerini annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال له أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.

0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
0: وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني.
1: أبو موسى رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada 2 elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu 3 defa yapardı.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّا
0: Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Kötülük ve haksızlık yapanı, suç veya günah işleyeni bağışlama, cezalandırmama anlamına gelen affetme, İslam'ın en temel özelliklerinden biridir. Allah Teala kendisinin çok affedici olduğunu ve affetmenin üstün bir ahlaki özellik olduğunu belirtmiş ve müminleri bağışlayıcı olmaları yönünde teşvik etmiştir.

0: Sevgili Peygamberimiz, Mekke ve Medine dönemlerinde insanları doğru yola iletmek için tüm gayretiyle çalışırken çok sayıda haksızlığa maruz kaldı. Tebliğ görevini zor şartlarda yerine getirdi. Müşrikler onu yolundan döndürmek için her türlü yöntemi denediler. Bu saldırılar bazen ambargo şeklinde olup tüm Müslümanları etkiliyordu. Bazen sevgili Peygamberimize yönelip onu rahatsız ediyordu. Kâbe'de namaz kılarken mübarek sırtına işkembe atılması ona yapılan zulümlerden sadece biriydi. Yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen Allah Resulü sabretti ve insanları kazanmaya çalıştı. Kendi nefsi için kimseyi cezalandırmadı ve onları affetmeyi tercih etti. Onun davranışları, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir sözlerinin hayata geçirilmiş haliydi. Tüm zorluklara rağmen kendisine inananların her geçen gün artması ve Medine'ye hicret edip orada İslam devletinin temellerini atması adeta şu ifadelerini doğruluyordu. Kul, başkalarının hatalarını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yüce Rabbimiz, Peygamberimizin affediciliğini ve çevresindeki insanlara karşı yumuşak davranışlarını ödüllendirdiğinde, kazanan sadece Allah Resulü değil, tüm insanlık olmuştu. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. Ali İmran Suresi 159. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, ayetin emirlerini hayatı boyunca uygulamaya devam etti ve fethettiği zaman Mekke ahalisine şöyle seslendi. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de size, bugün sizi sorgulamak yok. Haydi gidiniz, serbestsiniz diyorum.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وفي رواية لمسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة
4: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: إن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أركم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
0: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعته مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودًا اِلَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü, böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
5: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
0: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا.
1: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
0: Subhanallahi adede ma halaka fissemâ وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.''

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke kıta'il leylil muzlim. Yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira. Ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira. يَبِيعُ د۪ينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu

0: unuttuğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان.
4: ابن مسعود ابن عمر وأنس'ten رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar

insanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
2: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
0: Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini nasip eder. Bir zamanlar pek çok şeye gücü yeten insan, yaşı ilerlediğinde Allah'ın kanunu gereği eskiden yaptıklarını yapamaz, anladıklarını anlayamaz hale gelir. Bazen aklı erer de gücü yetmez. Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalır. Yardıma ve desteğe ihtiyaç hissedebilir. Ona yardım elini uzatacak ilk kişi ailesindeki genç bireylerdir. Büyüklerine destek olanlar hem onların hayat tecrübelerinden faydalanır hem de sevgili peygamberimizin müjdelediği gibi kendi yaşlılığında ona hizmet edecek gençlerin varlığını güvence altına alır. Büyüklere saygı göstermeyenlerin mümin ahlakını içselleştiremediğini ifade eden sevgili peygamberimiz, ebeveyn söz konusu olunca sorumlulukların daha önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ebeveyninden İkisi ya da biri yaşlandığı halde onlardan kendini cennete ulaştıracak duayı alamayanları şiddetle kınamıştır. Yaşlıların sosyal hayatın içinde kalmalarına önem veren Allah Resulü, namaz kıldıranları cemaatini tanıyıp onların durumlarını dikkate almaları konusunda uyarmıştır. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Yaşlıları ve tüm ihtiyaç sahiplerini koruyup gözeten sevgili peygamberimiz, çevresindeki insanlara da hatırlatmalar yapmıştır. Siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Allah Teala'nın sunduğu uzun ömür fırsatını salih amellerle zenginleştirerek değerlendirmek bireyin elindedir. Kendisine en hayırlı insan kimdir diye sorulduğunda Peygamberimiz, ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir cevabını vermiştir. Tüm nimetler gibi aynı zamanda imtihan olan uzun ömrü değerlendiremeyense ziyandadır. Allah Teala 60 yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dilimizdeki gönül kocamaz ifadesi, yaşlandığı halde bunu kabul etmek istemeyerek hala genç gibi davrananların duygularını yansıtır. İhtiyarın kalbi iki şeyi sevme hususunda gençtir. Bunlar çok yaşama ve mal sevgisidir sözleriyle Peygamberimiz bu gerçeğe işaret etmiş ve başkalarına muhtaç olacak kadar yaşlanmaktan Allah'a sığınmıştır. 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ve an İbni Abbas radıyallahu anhuma kal. Sakaytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem min zemzem. Feşeribe ve huve kaim.
4: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.
3: An Cabir'in radıyallahu anhu kal, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويسمي حاجته.
4: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce

0: lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.
1: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
0: جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin, tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine, cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
2: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: İslam'ın tüketim konusundaki ahlaki esaslarını 5 temelde özetlemek mümkündür. Bunlar doğruluk, temizlik, itidal, bağış ve erdemliliktir. Doğruluktan maksat, tüketimle ilgili davranışlarda ferdin veya toplumun İslam'ın helal saydığı kazanç yollarıyla gelir temin etmesi, helal saydığı maddeleri tüketmesi, tüketimi yasak maddeleri tüketmekten kaçınması ve Allah'a, insana, topluma ve kendi nefsine karşı dürüst davranmasıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve aşırı gitme. Çünkü O sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir." Hud Suresi 112. Ayet. Temizlik ilkesi ise bu konudaki anlayışa uyulmasını, temiz şeylerin tüketilmesini, çirkin ve necis sayılan şeylerin tüketiminden sakınılmasını, kullanılacak maddelerin temiz tutulmasını, insan sağlığına zararlı maddelerin tüketim, kullanım ve üretiminin yapılmamasını emredici olduğu gibi temiz işlerle uğraşmayı da kapsamaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır." Bakara Suresi 168. Ayet. Üçüncü ilke olan itidal ise, kişiyi israftan sakındırırken, aynı zamanda pintilikten, varlıklıyken kullanmayıp kullandırmama ve malı amacı dışında kalacak şekilde elde tutmaya karşı uyarıcı bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ey Ademoğulları, her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" buyurularak, yeme, içme, giyinme veya hizmetler şeklinde kullanma serbest bırakılırken, israf ve aşırılık yasaklanmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, "De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı, yarattığı süsü ve güzel rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında inanmayanlarla birlikte inananlarındır. Kıyamet gününde ise yalnız müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz" buyurularak, dünya nimetlerinden meşru sınırlar içerisinde kişiye faydalanma imkanı tanırken, haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden hoşlanmadığını ifade etmiş olur. Bir diğer ayet-i kerimede, "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendi kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez" buyurularak, helal, temiz ve güzel şeylerin kullanımı önerilmiş, bunun yanında haddi aşmama noktasında ikazda bulunulmuştur. Bağış ilkesinde ise, yaratıcının bağışı olan nimetlerin, ihtiyaçtan fazla olan miktarın ihtiyaç sahiplerine bağışlanma ve onların yararlanmalarına imkan tanıma anlamı yatmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar, de ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz" buyurularak infak müessesesinin temelleri atılmış olur. Son ve beşinci ilke olan erdemlilik ise, tüketim maddelerinin usulüne uygun tüketilmesi, önceki ilkelere uyulması, nimete karşı şükran borcunun yerine getirilmesi, kendisine ikramda ve yardımda bulunanlara karşı kadir şinas olunması ve nihayette kişinin Allah'a karşı şükürden ve onu anmadan geri kalmaması anlamlarını taşır. Ayrıca kendi erdem ve onurunu koruyarak kişinin bu özelliğini ortadan kaldıran davranışlardan kaçınması gereğini içerir. İnsanın sonsuz talepleri ve arzuları vardır. İktisadi ilke olarak ihtiyaçlar sonsuzdur ama yeryüzünde yerüstü ve yeraltı kaynakları bu ihtiyaçlara oranla sınırlıdır. Ancak İslam iktisadında ilahi rahmetin genişliği boyutunda iktisadi kaynakların sınırsız olduğu kabul edilir. İhtiyaçların yoğunlaştığı ve insanların var olan kaynakları şu veya bu sebeple kullanmaktan geri durduğu zamanlar bir tarafa bırakılırsa, yeraltı ve yerüstü kaynakları yanında Kainat bütün varlıklarıyla insan cinsinin emrine sunulmuş uçsuz bucaksız bir imkanlar ve kullanılabilir kaynaklar denizidir. Her gün bir ihtiyacı karşılamak üzere yeni bir kaynak kullanılabilir hale dönüştürülmektedir. Güneş enerjisinden yararlanma, nükleer enerjiyi kullanma, bol verimli zirai üretim tekniklerini kullanma, uzaya tırmanan gökdelenlerde yaşama ve benzeri gibi yeni kaynakları örnek olarak saymak mümkündür. Bu sonsuz talep ve arzulara ahlaki bir sınır getirilemez, toplum zararına yol açacak servet birikimini önleyecek yasalar oluşturulamazsa, bir kısım insanlar gereksiz ve anlamsız arzuları tatmine koşar. Bu arzulardan doğan ihtiyaçlar zorunlu olmayıp başka insanların sağlığına ve refahına zararlı olsa bile bu zevklerinden vazgeçmezler. Bugün gelişmek, kendine yeterli hale gelmek isteyen ülkelerde sermaye birikimini ve gelişmeyi engelleyen en önemli unsur gösteriş tüketimidir. İslam tüketim modelinde 5 davranış biçimi yasaklanmıştır. Hasislik, cimrilik, bu çeşit

0: cimrilik vücudu, aklı ve ruhu zayıflatır. İnsanı işinden, gücünden ve çeşitli etkinliklerinden alıkoyar. Zayıf ve çelimsiz kalan fert ve cemiyete karşı düşmanlarını iştahlandırır. Resulullah'ın kendisinden Allah'a sığındığı pintilik bu nevi cimriliğe girer. İsraf, sözlük anlamı sınırı aşmak olan israf kelimesi, terim olarak Allah'a itaat amacı güdülmeksizin yapılan harcamalar anlamına gelir. Teref, yani nimet içinde azmak, sefahete düşkünlükse, tebzirde ileri gitmektir. Yani zevk ve sefa alemine bütünüyle dalıp malı bu yolda harcamaktır. Öyle ki bu davranışı artık alışkanlık ve huy halini alır. Bir toplumda sefahatin yaygınlık kazanmasıyla birlikte yok oluş süreci de onlar için işlemeye başlar. Malı yok etmeye gelince bu sayılan dört şık bu kapsama girer. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte planlı ve dengeli davranmalarını emreder. Hepsinden önce kendilerine o nimeti veren, çalışma gücü yaratan Allah'ı gözetmelerini, ahireti göz önünde bulundurarak Allah'ın huzurunda hesaba çekileceklerini düşünmelerini sağlar. Kısaca bir Müslümanın tüketim sahasında göz önünde tutacağı başlıca esaslar, haramdan kaçınma, helalinden tüketme, temizlik, aşırılıktan kaçınma, sağlığını tehlikeye düşürmeme ve çevresindeki varlıkları hesaba katma şeklinde ortaya çıkar.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Ka'b bin Lüey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Mürre bin Ka'b oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdümenaf oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Haşim oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarın! Ey Abdülmuttalib oğulları! Kendinizi ateşten kurtarın! Ey Fatıma! Sen de kendini cehennemden kurtar! Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış, yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın nedir?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin sorarsın?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için sorarım. Sen hangi davranışın vesilesiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" deyince, bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir," diye karşılık vermiş. İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer, hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben, "Sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin," demiştir.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmakta.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Tehadu fe innel hadiyete tuzhibu vaharas sadr. Ve la tahqiran jaratun li jaratiha ve lev şiqq firsin şah.
0: Hediyeleşin. Zira hediye kalpteki kuşkuları giderir. Bir kadın

0: Kadın, komşusundan gelen hediyeyi küçük görmesin. Bir koyun parçası olsa bile. Sevgili Peygamberimiz, kendisine takdim edilen hediyeleri kabul etmiş, hediyelere karşılık vermiş ve hediyeleşmeyi teşvik etmiştir. Çünkü hediyeleşmek, insanlar arasındaki sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını geliştirir. Kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi olumsuz duyguların giderilmesine yardım eder. Dilimizdeki "lokma karın doyurmaz, şefkat artırır" sözü, hediyenin bu yönüne işaret etmektedir. Hediyeyi beğenmeyip küçümsemek, veren kişiyi inciteceği için, bu konuda ashabını uyaran Peygamber Efendimiz, verilen hediyenin değerine bakmamıştır. İhtiyaç halinde kendisine verilen hediyeleri başkalarına hediye etmiştir. İmkanlar ölçüsünde hediyeye karşılık verilmesini tavsiye etmiştir. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz. Verecek bir şey bulamazsanız ona dua ediniz ki kendisine mukabelede bulunduğunuz bilinmiş olsun. Verilen hediyelerin reddedilmesine uygun bulmayan Allah Resulü, "hediyeyi geri çevirmeyin" buyurur. Fakat aracılık yapan kişiye hediye verilmesini yasaklamıştır. Kim bir kimse için aracı olur, bu desteği karşılığında kendisine hediye verilirse, hediyeyi kabul ettiği takdirde faiz kapılarından büyük bir kapıya girmiş olur buyurmuştur. Devlet memurlarının verdikleri hizmet karşılığında hediye almaları da yasaklar kapsamına girer. Peygamberimiz, evinde otursaydı hediye alamayacak kişinin işi dolayısıyla hediye kabul etmesini onaylamamıştır. Verilen hediyeyi geri istemek çirkin bir davranıştır. Hediyeden karşılık bekleyen veya karşılık olarak verilen hediyeyi beğenmeyen kişiden hediye almak uygun değildir. Verilen hediyeler ölçülü olmalı. Hediyeyi alan kişiyi minnet altına sokacak derecede büyük miktarda olmamalıdır. Mümkünse hediye verilenin sevdiği ve ihtiyaç duyduğu hediyeler seçilmelidir. Hediye, helal paradan ve gönülden gelerek verilmelidir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

Kâb kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbn Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.

Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter, hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
0: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek La ilahe illallah diyor. Görmüyor musun?" buyurdu. Adam, "Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını gözeterek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır," buyurdu.

Cabir radıyallahu an anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu var?

0: olursa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.

0: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.
1: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmez.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme kfini bihalalike an haramik. وَاَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ
2: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması iki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. Malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda, helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir.
0: 40 hadiste sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, Hamza, Saad, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
2: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
3: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
2: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu.
4: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
5: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
6: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim.
0: 51. Bölüm.
3: Bedir Savaşı'nın üstünden çok az zaman geçmişti. Medine'de pek çok evde kaybedilen yakınların acısı hala tazeydi. Bağrı yanık annelerin tek tesellisi evlatlarının şehitlik makamına ermiş olmasıydı. Peygamberimizin evinde ise Hazreti Rukiye'nin yası tutuluyordu. Hazreti Ömer ağlayan kadınları gördüğünde müdahale etme gereği duymuştu.
1: Böyle yapmayın. Peygamberimizin evinde ağlamak da ne oluyor? Sabredin ve Allah'tan mükafatınızı bekleyin.
3: Bu sözleri işiten peygamberimiz, ey Ömer dedi. Bırak ağlasınlar. Gözden ve kalpten gelenler Allah'tandır. Onun rahmetindendir. Fakat elden ve dilden gelenler şeytandandır. Hazreti Ömer, elden ve dilden gelenlerden kastın, göğsü yumruklamak, yüzü tırmalamak ya da yüksek sesle feryat figan etmek olduğunu anlamıştı. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Bedir'de esir edilen kocası Ebu'l-As'ın yolunu gözlüyordu. Nihayet Ebu'l-As Mekke'ye döndü. Peygamberimizin Medine'ye gelmesini istediğini öğrenen Hazreti Zeynep yol hazırlıklarına başladı. Babasına kavuşmanın heyecanı ile çok sevdiği eşinden ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyordu. Yapılan plana göre Ebu'l-As'ın kardeşi Kinane, Zeynep'e Mekke dışına kadar eşlik edecek, burada Hazreti Zeyd ile buluşacaklardı. Zeyd de onu Medine'ye götürecekti. Yolculuk zamanı geldiğinde Kinane, Zeynep'in bineceği deveyi getirdi. Hazreti Zeynep devenin üzerindeki hevdecin içine girdi. Kinane yayını ve ok çantasını aldıktan sonra yengesini yola çıkardı. Onların gidişine şahit olan Mekke müşrikleri Hazreti Zeynep'i geri çevirmek için yola çıktılar. Şehrin çıkışında onların önünü kestiler.
7: Muhammed'in kızını güpe gündüz aramızdan götüreceksin ha?
8: Buna müsaade etmeyeceğiz.
9: O bizim oğullarımızı ve babalarımızı öldürmüşken kızını ona teslim etmeyiz. Yolumuzdan çekil.
10: Kinane, bizim seninle bir derdimiz yok. Aramıza girme. Muhammed'in kızını evine döndür.
3: Adamlardan biri mızrağıyla Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
10: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
2: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım. Şimdi görürsünüz.
11: Hey, Ne yapıyorsun?
8: Hepimizin düşmanı olan bir adam için bizi kılıçtan mı geçireceksin?
2: Size yolumdan çekilin dedim. Sizse kadıncağızı devesinden düşürdünüz. Dediğimi yapmazsanız neler olacağını göreceksiniz.
11: Bize ok atmaktan vazgeç de seninle konuşalım.
3: Gerginliği fark eden Ebu Süfyan Kinani'ye doğru yanaştı. Diğerlerinin duyamayacağı bir sesle konuşmaya başladı.
12: Halkın gözü önünde bu kadını yola çıkartman hiç de isabetli değil. Muhammed'in başımıza getirdiği musibetleri biliyorsun. Ve onun kızını insanların gözü önünde Mekke'den çıkarıp Medine'ye götürmek istiyorsun. İnsanlar bunu korkumuzdan yaptığımızı ve Muhammed'in bir zafer kazandığını düşünür. Yemin ederim ki Zeynep'in burada kalmasının bizim için hiçbir faydası yok. Bunu gerekli de görmüyoruz. Kızını burada tutarak Muhammed'den öç almak gibi bir derdimiz de yok. Ama dediğim gibi halk buna izin vermez. Gel beni dinle, yengeni eve götür. Ortalık biraz sakinleşsin. İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
3: Ebu Süfyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Onun bu şekilde yolculuk yapmaması daha iyi olacaktı. Birkaç gece Mekke'de kaldıktan sonra yola çıktılar ve Hazreti Zeynep, Hazreti Zeyd'in eşliğinde Medine'ye ulaştı. Ancak bebeğini kaybetmiş ve ciddi biçimde hastalanmıştı. Ramazan-ı Şerif'in son günüydü. Müslümanlar ilk defa bayram sevinci yaşıyorlardı. Tüm hanelerde tatlı bir telaş yaşanıyordu.
13: Hoş geldin.
14: Hoş bulduk. Size bir müjdem var.
13: Hayırdır inşallah.
14: Hayır, hem de büyük bir hayır. Şevval ayının hilalini gördük bu akşam. Yarın bayram.
13: Bayram mı?
14: Evet, Müslüman olmadan önce Medine'de kutladığımız bayramlar gibi.
13: Bu güzel bir müjdeymiş gerçekten. Peki bayramlara özel bir ibadet var mı? Ne yapacağız?
14: Sabah bayram namazı kılacağız hep birlikte. Peygamberimiz tüm hanımların da orada olmasını istiyor. Namaz kılamayanlar da orada bulunup duaya katılacaklarmış. Mescidin yanındaki boş arazi var ya.
13: Evet.
14: Orada toplanacağız. Hep beraber bayram namazını kılacağız.
13: İnşallah. Ne güzel olur. Çocukları erken yatıralım da sabah rahat uyansınlar.
14: Bir de namazdan önce maddi durumu yeterli olanların ihtiyaç sahiplerine bir günlük yiyecek temin etmesini istedi Peygamberimiz. Onları bugün aç kalmaktan kurtarınız dedi.
13: Hemen hazırlayalım. Sadece senin ve benim için mi vereceğiz?
14: Peygamberimiz küçük büyük herkesin vermesi gerektiğini söyledi.
13: Çocukları da hesaba katıyoruz o zaman. Sen, ben, 3 daha 5 kişiyiz. Hurmalardan ve buğdaydan ayırayım. Sen onu götürüver olur mu? Yanımızdaki komşunun kaç gündür evinde ocak tütmüyor.
14: İyi olur. Bu akşamdan verelim ki bayram günü sevincimiz ikiye katlansın.
3: Bayram sabahı müminler peygamberimizin tavsiyesiyle gusledip temiz elbiselerini giyerek namazgaha doğru yürümeye başladılar. Sevinçlerinin belirtisi olarak tekbir getiriyorlardı. Derken peygamberimiz göründü. Üstünde kendisine çok yakışan yeşil bir elbise vardı. Onu gören Müslümanların neşesi tarif edilemezdi. Peygamberimiz birinci rekatında 7, ikinci rekatında 5 tekbir alarak 2 rekatlık bir namaz kıldırdı. Namazın sonunda Allah'a hamd ettikten sonra şöyle bir hutbe verdi. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini sapıtacak, saptırdığını da doğru yola çıkaracak olan yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı dinden olmadığı halde sonradan uydurulup dine eklenendir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır. Her batıl inançsa kişiyi doğru yoldan çıkarır. Ben kıyamete çok yakın bir zamanda peygamber olarak gönderildim. Sanki sabaha akşama asker baskınına uğranacağını size duyuran bir uyarıcı gibi. Kim bir mal bırakırsa onu çoluk çocuğu için bırakır. Kim de bir borç bırakarak ölürse onu ödemek bana düşer. Yüce Allah size önceden kutladığınız bayramlardan daha hayırlı olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramını vermiştir. Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşıp namazgâhtan ayrıldılar. Mekke'de Müslümanların en büyük sorunu müşriklerdi. Allah'a ortaklar koşan ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanmayan müşrikler alenen düşmanlık yapıyorlardı. Medine'de ise yeni bir grup türemişti, münafıklar. İnanmadıkları halde inandıklarını söyleyen ve gizlice Müslümanlar aleyhinde çalışan bu insanlar oldukça tehlikeliydi. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu. Ashab-ı kiram peygamberimize o kadar derin bir muhabbetle bağlıydı ki onun her uyarısını dikkate alıyorlar, kendilerini sorguya çekiyorlardı. Hoş olmayan bir düşünce akıllarından geçse ya da kendilerini uygun görmedikleri bir durumda bulsalar, acaba münafıklık özelliklerimi taşıyorum diye endişeleniyorlardı. Ashabın seçkinlerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün ağlayarak Hazreti Ebubekir'in yanına geldi.
14: Hayırdır Hanzala? Neden ağlıyorsun?
8: Mahvoldum. Mahvoldum. Hanzala münafık oldu.
14: Ne oldu anlatsana.
8: Hanzala münafık oldu.
14: Sübhanallah. Öyle şey olur mu? Ne diyorsun?
8: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz. Bu münafıklık alameti değil de nedir ey Ebu Bekir?
14: Hanzala, Allah'a yemin olsun ki biz de aynı durumdayız. Gel Allah'ın Resulüne gidelim, durumumuzu anlatalım. Bakalım ne diyecek.
3: Hanzala Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a anlattı. Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebubekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuştu. Ashab-ı kiram peygamberimizin çevresinde oturmuş pür dikkat onu dinliyorlardı. Resulullah, müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu.
15: Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir.
3: Bunun üzerine peygamberimiz, şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir haldedir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır, dedi.
16: Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?
3: Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram adamı susturmaya çalıştılarsa da o ısrarla sorusunu sormaya devam ediyordu.
16: Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?
3: Peygamberimiz üç kere tekrarlanan bu sorunun sonunda adama, kıyamet için ne hazırladın diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum, dedi. Adamın bu sözü üzerine Resulullah, sen sevdiklerinle berabersin diyerek onu müjdeledi.
16: Ya Resulallah, bu bizim için de geçerli mi?
3: Peygamberimiz evet diye cevap verdiğinde ashab-ı kiramın sevinci görülmeye değerdi. Olanlara şahit olan Enes bin Malik sonradan bu durumu şöyle anlatacaktı.
17: Ashabın Müslüman olmalarından sonra bu kadar sevindiklerini hiç görmemiştim. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz. Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması.

Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da, başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O, evet, ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan mükafat bekliyor musun buyurdu. O, evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak. İhlas ve salih amel, samimiyetin davranışa bürünmesi. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah şöyle buyurdu: Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüğe engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Esed kabilesine mensup Vâbisa bin Mâbed'in naklettiğine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir: İyilik ve kötülüğü sormaya mı geldin? Vâbisa diyor ki: Evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak 3 defa kendine danış, kendine danış ey Vâbisa buyurdu ve devam etti: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Muaviye'nin kendisinden tavsiye talep etmesi üzerine Muaviye'ye şöyle bir mektup yazdı: Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim: Kim insanlar kendisini kınasa bile bir konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da onların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazının ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir: Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor: Enes bin Malik'ten işittiğime göre Resulullah şöyle buyurmuştur: 3 şey öleni mezara kadar takip eder. 2'si geri döner, 1'i kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Abdullah bin Büsr'den nakledildiğine göre bir bedevi, "Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir?" dedi. Resulullah şöyle buyurdu: Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Ameli kendisini geri bırakan kimseyi soyu ileriye geçirmez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Şeyh bin Havşep anlatıyor. Ümmü Seleme'ye, ey müminlerin annesi, Allah Resulü senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O dilediğini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın Kur'an'da hayır, hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır diye anlattığı pas işte budur.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kamu spotu çağrı.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
3: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

Bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, "Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin." buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, "Her sene mi ya Resulallah?" diye sordu. Ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüzün yettiğince onu yapın. Size bir şey yasakladığımda da onu terk edin."

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim."

Bir genç kız sıkıntısını dile getirmek üzere Allah Resulü'nün evine gitti. Kendisini karşılayan Hazreti Ayşe'ye, "Babam itibar kazanmak için istemediğim halde beni kardeşinin oğluyla evlendirdi," dedi. Hazreti Ayşe, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar otur bakalım," dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelince Hazreti Ayşe genç kızın durumunu anlattı. Bunun üzerine Peygamberimiz kızın babasına haber göndererek gelmesini istedi. Peygamber Efendimiz durumu tetkik etmek ve fikri sorulmadan evlendirildiyse genç kıza seçim hakkı tanımak istemişti. Bunun üzerine genç kız, "Ey Allah'ın Resulü, babamın yaptığı işi aslında onaylamıştım. Ancak nikah konusunda kadınların da söz hakkı olup olmadığını öğrenmek istedim," dedi.

0: aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çocuk da böyledir buyurdu.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış 2 elbiseyi üzerimde gördü de bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti deyince onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü dedim. Hatta bunları yak diye emretti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Aman dikkat edin. Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne lişşeytani lemmeten bibni Adem ve lil meleki lemme. Feamma lemmetuşşeytan feiadun bişşerri ve tekzibun bilhak. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşmasıysa iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl, iyilikle kötülük çatışma halinde olmuştur. Fakat kazanacak olan iyilik ve güzelliktir. İslam geleneğinde şeytan kötü ve çirkin davranışları temsil ederken, iyi ve güzel davranışlarsa meleklerle anılmıştır. Bir de iyiliğe veya kötülüğe yönelebilen ancak aklı, temiz yaratılışı ve iradesiyle vahyin aydınlattığı yoldan Allah'a ulaşma imkanına sahip insan vardır. İslam dininde şeytan kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeytan güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfı olmuştur. Rabbimiz, andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır, buyurmaktadır. Şeytanın en bariz özelliği, Allah'ın emrine isyan etmesi ve insanoğluna açıktan savaş ilan etmesidir. Şeytan amacına ulaşabilmek için insanoğluna karşı pek çok stratejiler uygulamaktadır. Şeytanın vesveselerine karşı Allah'ın insana verdiği akıl ve iradeyi vahyin rehberliğinde kullanmayanlar kaybedecektir. Öte yandan melekler insanlığın varoluşundan itibaren her zaman bizimle beraber olmuş, iyiliğimiz için dua etmiş, kötülüklerimizden dolayı Allah'a sığınarak istiğfar etmişlerdir. İnsanoğlunun hayattayken işlemiş olduğu bütün davranışlarını kaydederek amel defterlerini oluşturmuşlardır. Onların canlarını almakla görevlendirilenler, ölüm anlarında yanlarında bulunanlar da yine meleklerdir. Allah Teala kainatta türlü işlerle ilgilenen melekler yaratmış ve onları kendi hükmünü yerine getirmekle görevlendirmiştir. Onlar bir an olsun Cenab-ı Hakk'ın emrinden çıkmazlar. Bizler de melekler tarafından gözetildiğimizi, yapmış olduğumuz davranışlarımızın, söylemiş olduğumuz sözlerimizin onlar tarafından kaydedildiğini ve bunların ahirette karşımıza çıkartılacağını asla unutmamalıyız.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde Suresi 16-17. Ayetlerini okudu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin

Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştiriyor. Bu bölümün girişinde de pek çok ayet-i kerimeye yer vermiş. Sıradaki ayet-i kerimemiz Estaizu billah kâle dedi ki innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Bana verilen zenginliğim bendeki bir ilim üzere verilmiştir. Yani öyle bir lütuf olarak değil, öyle bir hibe olarak değil, bunun bende bir karşılığı var. Ben ilim yaptım ve bu ilim sayesinde bu servete kavuştum. Bana verilen bu servetin arka planında bendeki bu ilim var. Dolayısıyla sizin Allah sana iyilikte bulunmuş, Cenab-ı Hak sana böyle vermiş, Allah'ın sana verdikleri kabilinden ifadelerinizin altı dolu değil. Size niye vermemiş? Bana vermiş. Çünkü bende ilim var. Bununla Karun ne demek istedi? O insanlara, o ilim sahiplerine karşılık verirken şunu demek istedi. Sizin ifadelerinizde sanki Allah bana hibe etmiş, lütfetmiş, dolayısıyla Allah bana yapmış bir güzellik, ben de insanlara yansıtayım. Bu sahip olduğum servet Allah'ın bana iyiliğiymiş gibi söylüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Bunu ben kazandım. Ben bu ilmi yaptım ve bunun neticesinde bu servete kavuştum. Bana bu servetin verilmesinin bana dair benimle alakalı çok önemli bir nedeni ve sebebi var. Dolayısıyla öyle bana yapılmış bir ihsan gibi görmeyin bunu. Bunu ben çatır çatır kazandım. O yüzden bununla övüneceğim, bununla iftihar edeceğim, bununla büyükleneceğim ve bununla sizleri ezeceğim. Çoğunlukla zenginlerin içine girdikleri psikoloji bu. Biz çok akıllıca davrandık, biz çok stratejik davrandık, biz iyi hamle yaptık, biz iyi proje yaptık, biz. Allah bu yüzden bize verdi. Bizler özeliz. Niye size vermedi? Çünkü biz Allah'ı bize vermek zorunda bıraktık. Özenle hazırlandık, dikkatle projelendirdik. Hamlelerimizi stratejik bir biçimde sıraladık ve böylece kazancı garantiledik. O yüzden kendilerine güvenirler ve daha fazla kazanç, daha fazla özgüven demek, kazanç dramatik bir şekilde arttı mı, özgüven de dramatik bir şekilde artar ve istikbara dönüşür. Büyüklenir, diğer insanlara yukarıdan bakmaya başlar, onları küçük görür. Allah'ı burada kim ne kadar çalışıyorsa ona o kadar veren bir el olarak görür, şayet tanıyorsa. Pek çok zengin Allah'ı da tanımaz ya. Tanıyan bu türden müstekbir zenginler Cenab-ı Hakk'ı sadece ilgilisine olması gerektiği kadar çabası, zekası ve özelliğine uygun olarak mal veren kişi gibi görür. Dolayısıyla onun nazarında fakirler Allah'ın beğenmediği, yeterince çalışmayan ve hak etmedikleri için Cenab-ı Hakk'ın kendilerini fakir bıraktığı kimseler olarak gözükür. Çünkü onların anlayışına göre mal, mülk, servet değerin ifadesidir. Allah katında bile değerin ifadesidir. Ne demiş bir zenginlik sahibi? وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Rabbimin yanına döndürülecek olsam bile, yani inanmıyor ama, tut ki öyle bir şey oldu, Allah'ın huzuruna döndürüldük, لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Orada bile bu dünyadakinden daha güzeli bana verilecek, daha çoğu bana verilecek. Allah bize kıymet veriyor, hak ediyoruz bu kıymeti ve değeri. Bu kadar kazanıp elde ettiğimize göre biz özeliz, üstün kimseleriz. İşte istikbara giden sürecin kodları, hakikati göz ardı eden, dünyada sahip olduklarımız,

0: yaşamamızın ancak Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olduğunu ve tamamen sınava yönelik bir araç olduğunu anlamak istemeyen, burayı bir netice yurdu gibi gören ve elindeki varlıklarını kendi üstünlükleri olarak yorumlayan kimseler bunlar. O yüzden müminlere dönüp dediler ki, اَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يَّ Bakın bakalım, sizin oturup kalktığınız yerler mi? Sizin meclisleriniz mi, yoksa bizim oturup kalktığımız yerler, bizim meclislerimiz mi daha üstün, daha nitelikli, daha lüks? Beride peygamber kendisine iman eden fakir kimselerle daha mütevazi, daha sade yerlerdeler. Bu beyefendilerin meclisleri daha nitelikli, halıları, oturakları, efâfen var ya, eşyaları vesaire göze gelir cinsten. Buradan bak anla demek istediler. Hangimiz daha iyiyiz? Hangi taraf daha değerli? Mal bizim tarafımızda, mülk, servet bizim tarafımızda. Dolayısıyla Allah da bizim tarafımızda. Peygamberlerin karşısında tarih boyunca mülkleriyle, servetleriyle övünen zenginlerin anlayışı bu. Halbuki Cenab-ı Hak bize haber verdi ki, اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Dünyada rızkı kısan da bolca veren de odur ve bunu sınamak maksadıyla yapar. Dünyadaki üstünlükler Allah'ın taksimiyledir ve tamamen sınava yöneliktir. Kimileri hiç kazanmadan zengin bir ailede doğabilir, hiç emek vermeden dev servetlere konabilir, çokları çok çalıştıkları ve son derece dikkatli ve stratejik davrandıkları halde ellerine kayda değer bir şey geçmeyebilir. Bunlar yüz binler, milyonlar, hatta yüz milyonlardır. Çok az sayıda kimse çok yüksek servetlere kavuşabilir. Seküler anlayışta bile burada bir lineer ilişkinin olmadığı itiraf edilir. Onlar şansa bağlar. Biz Yüce Yaradan'ın kudretine, onun taksim eden hayrı elinde tutan eline bağlarız. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki Allah'ım, mülkün sahibi sensin. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ Dilediğine mülkü sen verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ Dilediğinden mülkü sen söker, geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ Dilediğini aziz kılar, yükseltirsin. Ve tuzillu men teşâ. Dilediğini alçaltır, zelil kılarsın. Biyedikel hayır. Hayır senin elindedir. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Sen her şeye gücü yetensin. Dolayısıyla zenginlerin bu anlayışı yanlıştır, batıldır. Allah'ın dünyadaki verdiği konumlar ve üstünlükler sınav amaçlıdır ve ilahi takdire bağlıdır. Ancak ahirettekiler amellerin sonucudur. Ahiretteki neticeler ile dünyadaki çaba arasında doğrusal bir ilişki kurulur. Cenab-ı Hak öyle haber verdi. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا Ahiretteki derecelerin hepsi her birinin amellerinin neticesidir. Dünya böyle değildir. Dünya bir süreçtir, kimseye verilen kimsede kalmaz, verilir, alınır, artırılır, eksiltilir, hepsi sınav maksatlıdır. Dolayısıyla Karun'un bu sözü batıldır. Zenginliğini kendisine bağladı. Allah'ın lütfuna, ihsanına değil, kendi zekasına ve ilmine bağladı. Artık nasıl bir ilme kavuşmuştu da bu kadar yüksek bir zenginliğe ulaştı? Allahu alem, onu bilmiyoruz. Bu iktisadi enstrümanları yönetmenin ilmi mi? İyi yatırım yapabilen zamanında ve tam olması gereken döneminde, yahut sanayi olarak üretim bakımından yüksek gelirler getirecek yatırımlar yapan bir ilim mi? Yahut bazılarının bahsettiği simya kabilinden maddenin dönüştürülmesine dair bir ilim mi? Bilmiyoruz. Allahu alem. Ama Karun zenginliğini Allah'ın ihsanına bağlayanları reddetti. Dedi ki hayır, قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Benim bu servetim bana bendeki ilim dolayısıyla verilmiştir. Ayet-i kerimenin tam ortasında Cenab-ı Hak Karun'a cevap verdi. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını bize aktarırken şimdi doğrudan söze girdi. Buyurdu ki اَوَلَمْ يَعْلَمْ Bilmedi mi ki اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَكْثَرُ جَمْعًا Karun bilmedi mi ki Allah kendisinden önce asırlar boyunca nicelerini helak etmiştir. Bunlar ondan daha kuvvetliydi. Bunlar ondan daha güçlüydü. Bunlar ondan daha kalabalıktı. Bunu bilmez mi Karun? Bu nasıl bir meydan okumadır? Karun'un söylediğinin Cenab-ı Hakk'ı tanımamazlık anlamına geldiğini, Cenab-ı Hakk'a karşı gardını aldığını düşündüğünü, böylece Allah ile kendisi arasına mesafe koymaya çalıştığını gayet iyi anlamış oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği karşılık, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Hangi güç, hangi mali iktidar, hangi ekonomik kapasite kişinin Cenab-ı Hak'tan hak ederek aldığı ve temellük ettiği bir şeydir? Bunlar sana vermezden önce de Allah'ındı, verirken de Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi. Verdikten sonra da Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi. Hibe ederek verdi. Eğer sen hak ederek almış olsaydın sana kalırdı. Senden öncekilerin ki onlara kaldı mı? Kalmadı. Demek ki hiçbiri hak edilmiş bir şey değildir. Sınav dolayısıyla elden ele dolaşan emtiadan ibarettir. Şimdi Karun bu malik olduklarına kendisi kendindeki bir ilim dolayısıyla elde ettiğini söylediklerine hakim midir? Söz gelimi koruyabilir mi? Bunlar ona kalır mı? Hak ederek almış olsaydı, kendisinden kaynaklı bir sebeple sahip olmuş olsaydı, bunlar hep onun elinde kalmalı değil miydi? Cenab-ı Hak adaleti esas alan, hakka riayet eden kudret, o zaman ona bırakması icap ederdi. Dönüp baksın kendisinden önceki, kendisinden daha fazla güce sahip olan, daha fazla adamı bulunanlar. Allah onlara ne yaptı? Hepsini helak etti. Buradan Cenab-ı Hak işareti verdi. Karun'a böyle söyleyerek onun helak edeceğinin işaretini verdi. Ve böylece Cenab-ı Hak bize en çok kazananı, en çok mülke kavuşturduğum Karun idi. Onun bile servetiyle kendisi arasında gerçek bir ilişki oluşmadı. Gerçek bir sahiplik ilişkisi oluşmadı. Bunların hepsi sözdedir. İnna nahnu narithul arda ve men aleyha. Her şey bize aittir ve bize döner. Verdiklerimiz sadece hibedir, lütuftur, ihsandır. Bir süreliğinedir. Kul değerlendirirse değerlendirir, değerlendirmezse geri alınır. وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ Böyle mücrimler hayatları boyunca hep cürüm üzere davranmış, cürüm üzere konuşmuş olanlar يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ Yüzlerinden tanınır, doğrudan ayaklar altına alınırlar. Konuşturulmaz, kendilerine söz hakkı dahi verilmez. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ buyurdu Cenab-ı Hak. Böylece Kasas suresinin 78. ayetini de tamamlamış olduk efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, muzhibel be'es, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir: filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini, hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor: Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır, buyurur. İbn Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. "Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu: "Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur."

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'e anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin Hikayeleri.
2: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa Nurlu Nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
3: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
4: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
5: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
4: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
5: Evet.
3: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözlerde bir şairin şiirleri işte.

0: işte. O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
1: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
0: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
1: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
0: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
1: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
3: Mekke'nin evlatları. Şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
2: Asıl sen kimsin be adam?
3: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
0: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
3: Evet, Yemenliyim.
1: Kimlerdensin?
3: Ezdi Şenue kabilesindenim.
2: Söyle bakalım Yemenli adam, nedir merak ettiğini?
3: Şu bahsettiğiniz adam
2: Muhammed mi?
3: Demek adı Muhammed.
0: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
3: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
1: Nasıl?
3: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
2: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
3: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
2: Büyülenmiş gibi bir hali var.
0: Aklını yitirmiş galiba.
1: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
3: Öyle mi?
2: Evet. Söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
1: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yok, buna müsaade edemeyiz.
0: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
2: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
1: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
3: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
4: Dımat, Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra nurlu Nebi'nin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
3: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
4: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir

bir kâhine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kâhinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
9: İza semi'tum bihi bi ardin fela taqdimu alayhi ve iza waqa'a bi ardin ve entum biha fela takhrucu firaran min.
8: Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız, vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Peygamber Efendimizin vefatından sonra Ebu Ubeyde bin el-Cerrah komutasındaki İslam ordusu, Suriye ile Hicaz sınırındaki Ser köyünde Şam'a gitmekte olan Hazreti Ömer'le buluşur. Ebu Ubeyde, Şam civarında veba salgını olduğunu bildirince Hazreti Ömer, durumu değerlendirmek üzere fikir alışverişinde bulunur. Kimisi, sen bir görev için çıktın, bundan geri dönmeni uygun görmüyoruz derken, kimisi de, insanları hastalık sebebiyle tehlikeye atmanı doğru bulmuyoruz derler. Hazreti Ömer, istişarelerine devam eder. Nihayetinde geri dönmek ve insanları veba tehlikesine atmamak üzere ortak karara varılır. Ordu komutanı Ebu Ubeyde, bu durumu kader inancıyla bağdaştıramaz ve Hazreti Ömer'e Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Hazreti Ömer, evet, Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyoruz diye cevap verir. Sözünü ise şu örnekle bitirir. Develerini otlatmak için biri verimli, diğeri kıraç iki yamaçlı bir vadiye götürsen ve onları ister otu bol yerde, İster çorak yerde otlatsan, sonuçta her iki yerde de Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Bu sırada daha önce bir işi için aralarından ayrılmış olan Abdurrahman bin Avf çıka gelir ve bu konuyla ilgili bende bir bilgi var diyerek Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu nakleder. Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız, vebadan kaçarak oradan çıkmayın. Mümin, sağlığı da, hastalığı da, dünya imtihanının bir parçası olarak görür. Hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün tedbirleri alır. Hastalıkla karşı karşıya kalındığındaysa, tedavi imkanlarından yararlanır. Nitekim Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Mümin, yaşadığı çağda salgın hastalığa maruz kalmışsa, Allah'ın takdirinden kaçış yok diyerek bu durumu asla hafife almaz. Feryat figan ederek paniğe de kapılmaz. Zira mümin, dengeli bir hayat sürer. Hastalığın yayıldığı yere gitmez.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım." buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir ile birlikte itbaanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbaana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbaanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye. Nisa suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz diyerek içindeki kaygıyı dillendirdi. Bunun üzerine de Allah Resulü sadık dostuna 3 kez Allah seni bağışlasın dedikten sonra, sen hiç hastalanmaz mısın? Hiç üzülmez misin? Başına hiç bela gelmez mi diye sormuştu. Hazreti Ebu Bekir de bunların tümüne evet deyince Kutlu Nebi, işte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezası, kefaretidir buyurdu. Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yok.

yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir. İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.

0: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi: "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuş: müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Diğer bir hadisinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır buyurmuşlardır. Diğer bir hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, siz bana 6 şey hususunda garanti verin, ben de size cennetin garantisini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde onu koruyun. İffet ve haysiyetinizi koruyun. Gözlerinizi haramdan sakının. Ellerinizi kötülüklere uzatmayın buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmez ise dili ile değiştirsin. Bunu da yapamazsa kalbi ile o kötülüğe tavır koysun. Onu hoş görmesin ki bu da iman eden kişinin asgari düzeyde yapması gereken şeydir diye buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçıyla vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mes'ud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah bana hitaben "Ey Ebu Mes'ud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim" buyurdu. Sahabiler "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır" buyurdu. Sahabiler "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler "Tanır ya Resulallah" dediler. Allah Resulü de "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuz

Zoom'un başında bekleyeceğim buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi." buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsana'l hadi hadi Muhammed.
0: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın melekleri

kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Emanet insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi: Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti: Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabilede emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi: Öyle zamanlar geçirdim ki kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumunda ise, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlı ise beni yaşat, ölüm hayırlı ise canımı al," desin. Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve, ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da, "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da, "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da, "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da, "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer," dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir?" dedim. "Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir?" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve, ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amel

0: Kaderleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Muhammed'im, Ahmet'im, peygamberlerin izinden giden mukaffiyim. İnsanları etrafında toplayan haşirim. Tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.

0: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: "Yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledim. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı." Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, "Başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi," diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, dar-ı bekaya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzelleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz bana kendinizden 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İman, emniyet, İslam, selamet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular: Müslüman,

Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir. İman, mümin, emin, eman, emanet, emniyet. Hepsi aynı Arapça kökten gelen ve ortak anlam alanına sahip kelimelerdir. Emniyetin zıttı korku, emanetin zıttı hıyanet, imanın zıttı küfür ve yalanlamadır. İman etti anlamına gelen amene fiili aynı zamanda korkudan emin oldu demektir. Onun için Cenab-ı Hak Kureyş suresinde ve amenahum min havf buyurarak Kureyş kabilesini korkudan emin kıldığını ifade etmiştir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Mü'min, güven veren ve vaadine güvenilen bir yaratıcıyı bize tanıtır. Ona iman etmek, insanı bütün korkulardan emin kılar. Onun için mümin hem güven içindedir hem de başkasına güven verendir. İşte sevgili Peygamberimiz, az önce anlamını verdiğimiz hadislerinde bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani Allah'a inanan mümin, aynı zamanda diğer insanların kendisine güven duydukları, mal, can ve namusları konusunda emin oldukları kimsedir. Bu, Allah'a imanla birlikte doğal olarak kazanılan ve ölene kadar müminden ayrılmaması gereken bir niteliktir. Nitekim, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz yüce elçinin, dost düşman, herkes tarafından kabul edilen ayırt edici özelliği de, onun Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olmasıdır. İslam ve Müslim kelimelerinin kökü olan selime fiili de Arapçada çok geniş bir anlama sahiptir. Selam, selim, salim, selamet, teslim bu kökten türeyen kelimelerden bazılarıdır. Esselam, yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Ve onun her türlü noksanlık ve kusurundan salim, herkese esenlik ve selamet veren bir yaratıcı olduğunu ifade eder. Kelimenin asıl anlamı selamet ve afiyette, barış ve esenlik içinde bulunmak demektir. Onun için cennete, darusselam, kötülüklerden, musibetlerden kurtuluş yurdu denilmiştir. Cahiliye Arapları selamun aleyküm tabirini selamlaşmada yaygın olarak kullanmasalar da, aramızda bir savaş yok anlamında barış sloganı olarak kullanıyorlardı. İslamiyet'le beraber bu selamlaşma tarzı adeta Müslümanlarla özdeşleşmiş, sevgili Peygamberimiz de aranızda selamı yayınız, tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz buyruklarıyla hem selamlaşmayı hem de bu yolla barışı yaygın ve sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Açıklamaya çalıştığımız hadiste de Hazreti Peygamber kelimenin temel anlamını dikkate alarak Müslümanı herkesin elinden ve dilinden salim olduğu kimse olarak tanımlamış, böylece ismin müsemma ile tam bir uyum içinde olduğunu göstermek istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ve kutlu elçilerine inananlara Müslim, Müslüman ismini veren bizzat yüce yaratıcıdır. Allah'a teslim olan, onun buyruklarına boyun eğip hoşnutluğunu amaç edinen Müslümanı bundan daha veciz bir şekilde tanıtmak herhalde mümkün değildir. Bu tanımda iman ve salih amel iç içedir ve bu ikisinin ortaya çıkardığı değer takvadır. Muttaki Müslümanın sahip olduğu ve çevresine kazandırdığı olumlu değerlerin başındaysa güven ve barış gelir. Hayatı ve ölümü kimin daha iyi amel yapacağını sınamak için yaratan, bu sınavı geçmeden sadece iman ettik demekle insanların kurtulamayacağını bildiren Yüce Allah, mümin ve Müslümanlığın içi boş bir niteleme olmadığını bize hatırlatmaktadır. Nasıl mümin ve Müslüman olunacağı örneğini, yaşayarak bize gösteren onun elçisi de, yaşadığı toplum içerisinde güven ve barışın simgesi olmuştur. Onun için kendisine en büyük kötülükleri yapanları bile affetmekte tereddüt etmemiş, kimseye karşı kin ve intikam hissiyle davranmamıştır. Onun şiddet kullanmak zorunda kaldığı tek yer savaş meydanlarıdır. Ancak burada da kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının korunmasını, insanlara işkence yapılmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmayı bozup Müslümanları arkadan vurmaya çalışan Kurayza Yahudilerine verilen ceza bir

insanı hayata kazandıranı, bütün insanlara hayat vermiş kabul eden bir yaratıcının elçisinin ideali de bundan başkası olamaz. Şiddetin yüceltildiği bir dünyada, sadece söylemden ibaret bir sevgi ve barış gösterisi yerine, bağrından binlerce gönül erleri yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olarak, gerçek barış ve selametin İslam'da olduğunu göstermek hepimizin görevidir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın en sevdiği namaz Davud aleyhisselamın namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç Davud aleyhisselamın orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uykuyla geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz mescide geldiği zaman oturmadan önce tahiyyatül mescid denilen iki rekat namaz kılsın.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasındaydı. Diğer eşi Safiye hizmetçisini göndererek pişirdiği yemekten kendisine ikramda bulunmak istemişti. Safiye kadar güzel yemek yapanı görmedim diyen Ayşe bu ikramdan hiç de memnun olmamıştı. Kendine hakim olamadı, Hazreti Safiye'nin bu davranışını kıskanarak hizmetçinin eline vurdu. Tabak düşüp kırıldı, yemek odaya saçıldı. Hazreti Peygamber her zamanki anlayışlı ve sabırlı tavrıyla yerinden kalktı, bir yandan yerdeki parçaları toplarken diğer yandan da etrafa saçılan yemeği kabın içine koymaya başladı. O esnada yanındakilere dönerek "Anneniz kıskandı," dedi. Kırılan tabağın yerine yenisini vermek üzere hizmetçiyi bir süre bekletti. Bu durumu pişmanlıkla seyreden Ayşe, Resulullah'a bu yaptığının kefaretini sordu. O da, "Kırılan kap gibi bir kap, dökülen yemek gibi bir yemek," buyurdu. Biraz sonra getirilen sağlam tabağı, yemeği gönderen hanımına götürmesi için hizmetçiye verirken, kırık olanı da Hazreti Ayşe'nin odasında bıraktı.

Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demiştir: hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın.

Abdest ve teyemmüm, ibadete manevi hazırlık. Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir. Sevgili peygamberimizi görme saadetine eremeyip onunla asr-ı saadette yaşayamamış olsalar da onun ümmetim dediği kardeşleri nurlu simalarıyla ahirette tanınabileceklerdir. Bunun yoluysa maddi ve manevi kirlerden arınma vesilesi olan abdesttir. Bizzat ibadet olmasının yanında diğer bazı ibadetlerin yapılmasının da ön şartı olan abdest, belli uzuvları suyla usulüne uygun olarak yıkamak, bazılarını ise meshetmekten ibarettir. İslam dininde kulun Allah'ın huzuruna ibadet maksadıyla çıkabilmesi için maddi ve manevi yönden temizlenmiş ve arınmış olması esastır. Bu yüzden ibadet için hazırlanan kişi bedenen temiz olsa bile abdesti yoksa abdest, gusül almasını gerektiren bir durum varsa gusül almak suretiyle manevi kirlilikten temizlenir. Hadesten taharet olarak da bilinen bu temizlik, Maide suresinde bildirildiği üzere yüzü, kollarla birlikte elleri ve ayakları yıkamak, başı meshetmek olup bunlar abdestin farzlarından sayılmıştır. Allah Resulü yalnız ruhları cahiliyenin düşünce ve inanç kirlerinden arındırmakla kalmamış, beden temizliği konusunda da oldukça hassas davranarak ashabına bizzat uygulamalı olarak bedenin nasıl temizlendiğini ve nasıl ibadetlere hazır hale geldiğini anlatmıştır. Bu bağlamda bir sahabinin "Ya Resulallah, abdest nasıl alınır?" sorusu üzerine bir kap su isteyip abdest almış, sonrasında "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse, Resulullah'a muhalefetten dolayı kendisine kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurarak, abdestin hakkını vermeyenlere veya bu konuda aşırıya kaçanlara uyarıda bulunmuştur. Bununla beraber abdeste Allah'ın adıyla başlamayı, abdest alırken ağza su vermeyi, her iki burun deliğine su çekip onu temizlemeyi, başın ön ve arka tarafına mesh yapmayı, kulaklara birer kere mesh etmeyi, abdest uzuvlarını yıkarken ovmayı da bizzat uygulayarak ashabına öğretmiş, böylece onun gösterdiği bu uygulamalar abdestin sünnetleri olarak zikredilmiştir. Abdest, idrar ve dışkı yollarından herhangi bir şey çıktığında, ağız dolusu kusma, vücudun herhangi bir yerinden kan, irin gibi şeylerin çıkarak akması durumunda bozulmaktadır. Zikredilen bu durumların gerçekleşebilmesi ihtimaliyle insanın iradesini kontrol edemediği bayılma, delirme, sarhoş olma ve uyuma gibi durumlarda da abdestin bozulması söz konusudur. Ancak namazdayken karnında bir ağrı hissederek abdestinin bozulduğu zanına kapılan kişinin bir ses duymadığı veya koku hissetmediği sürece namazına devam etmesi gerektiğini bildiren Allah Resulü bu tür vesveselerin şeytanın işi olduğunu haber vermiştir. Abdestin hakkının verilerek alınması konusunda oldukça titiz davranan Resul-i Ekrem, abdest alırken uzuvların kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkanmasına dikkat eder, suyun sakal aralarına ulaşmasını sağlar, ellerini yıkarken eğer parmağında yüzük varsa onu hareket ettirir ve parmaklarının arasını hilallerdi. Ashabını hiçbir yeri kuru bırakmadan abdestinizi güzelce alın diye öğütleyen Resulullah, abdest azalarını kimi zaman bir, kimi zaman iki, kimi zaman da üç kere yıkardı. Azalarını üçer kere yıkamak suretiyle abdest aldıktan sonra, "İşte bu benim ve benden önceki peygamberlerin abdestidir" diyerek, abdestin önceki peygamberler ve ümmetleri tarafından da bilindiğini ima etmiştir. Ayrıca abdest aldıktan sonra yapılmasını hoş karşıladığı bazı hareketleri de bildirmiş, söz gelimi güzel bir şekilde abdest aldıktan sonra şehadet getirmenin cennete girmeye vesile olacağını haber vermiştir. Bu yüzden abdest aldığı sırada insanın Rabbine tam bir teslimiyetle dua etmesi,
özellikle her bir azayı yıkarken onunla ilgili duada bulunması hakiki bir temizlik için önemlidir. Zira Peygamberimizin günahlara kefaret olan ve hasenatı artırmaya vesile kılınan şeyler arasında zikrettiği abdest, devam edildiği sürece kişinin manevi yönden derecesinin yükselmesine de sebep olmaktadır. Bundan dolayıdır ki Resul-i Ekrem genellikle her namaz için abdest almayı tercih etmiş, ancak Mekke'nin fethedildiği gün olduğu gibi istisnai durumlarda tek abdestle bütün vakitleri kıldığı da olmuştur. Abdest, başta namaz olmak üzere Kur'an okumak ve Kabe'yi tavaf etmek gibi diğer ibadetlerin de anahtarı konumundadır. Nitekim Allah, kullarına namaza kalktıkları zaman abdest almalarını emretmiş, Hazreti Peygamber de Allah'ın emrettiği şekilde güzelce abdest alınmadıkça namazın tamamlanmayacağını bildirmiştir. Bu hususta namazın anahtarı temizlik, başlangıcı tekbir almak, bitişi ise selam vermektir buyurarak, abdest almadan hiçbir namazın kabul olmayacağını, huşuyla kılınan namazların ancak eksiksiz alınan bir abdestle mümkün olabileceğini dile getirmiştir. Namazla abdest arasındaki bu sıkı irtibattan dolayı pek çok kez bunları birlikte zikreden Allah Resulü, abdestle arınan kulun namazla Rabbini yüceltmesinin günahlarının affına vesile olduğunu ve cennete girmeyi hak edeceğini haber vermiştir. Kim abdest üzerine abdest alırsa, kendisi için 10 hasene sevap vardır buyuran ve mümkün mertebe abdestli olmaya özen gösteren Allah Resulü, yatmadan önce de abdest alıp öyle uyumuş, abdestli olarak yatağına giren ve uykusu gelinceye kadar Allah'ı zikreden kimsenin, dünya ve ahirete dair yaptığı duasının kabul edileceğini bildirmiştir. Bunun yanında abdestin öfke ateşini söndürdüğünü bildirerek, ashabına öfkelendiklerinde abdest almalarını tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber'in imanın ayrılmaz bir gereği olarak nitelediği abdest, şüphesiz yalnız bedendeki kirleri temizlemekle kalmaz. İnsandaki olumsuz duyguları, negatif enerjiyi, hata ve günahların karasını da alır götürür. Bu konuda her kim abdest alır ve de abdesti güzelce almaya özen gösterirse, günahları vücudundan çıkar, hatta tırnaklarının altından süzülür gider buyuran Allah Resulü, abdestle yere dökülen her damlanın kişiyi günahlarından arındırmaya vesile olduğunu müjdelemektedir. O halde yıkanan yalnız abdest uzuvları değildir. Allah'ın rahmetiyle insanın benliği yıkanmakta ve günaha bulanan her uzuv, bu arınmadan nasibini almaktadır. Abdestle dünyada temizlik ve arınmışlık duygusunu tadan mümin, hem dünyada hem ahirette abdestin nuruyla aydınlanacaktır. Zira abdest nuru, ahirette Hz. Muhammed ümmetinin alameti farikası olacak ve müminler abdest uzuvlarındaki parlaklık sebebiyle elleri ayakları sekililer diye çağrılacaklardır. Allah Resulü ümmetinin kıyamette kendilerini tanıyıp tanıyamayacağını soran ashabına, "Elbette tanıyacağım. Sizin o gün hiçbir ümmette bulunmayan bir simanız olacak. Benim yanıma abdest izlerinden dolayı yüzleriniz ve ayaklarınız nurlu olarak geleceksiniz." şeklinde cevap vermiştir. Her zaman abdestli bulunmaya özen gösteren mümin, abdestin serinliğini ve huzurunu hissederek her an temiz kalacaktır. Abdesti Peygamber Efendimizin ve ashabının abdestine ne kadar benzerse, hayatının da onlarınki gibi berraklaşması mümkün olabilecektir. Bu bağlamda, abdeste ancak mümin kimse müdavim olur buyuran Allah Resulü, inananları hayatın her anını abdest temizliğinde yaşamaya teşvik etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh min gayri en yenkusa min ucurihim şey. Ve men senne fil İslami sünneten seyyi'eten kâne aleyhi vizruha ve vizru men amile biha min ba'deh min gayri en yenkusa min evzârihim şey.
2: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar, paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi başkalarının iyilik yapmasına önce olursa onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyi gözetleyicidir, buyurmuştur. Ayete göre, iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay, hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebia bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak abdestli olarak kılınan namazı kabul eder ve kamu malından aşırılık verilen sadakayı da kabul etmez.

Ümmetine çok düşkün olan Hazreti Peygamber, iki ya da üç gün iftar etmeden peş peşe tutulan visal orucunu da hoş karşılamazdı. Ve visal orucu tutmaktan sakının buyururdu. Kendisine, ama sen visal orucu tutuyorsun denilince, Hazreti Peygamber, siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat.

mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi. Herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi?

aç olanın halinden aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar tıpkı altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliyede iyi olanlar anlayışlı olduklarında İslam'dan sonra da iyidir.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُوْمِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
2: Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, insanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımağım, sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım demiş. Allah Resulü onun ardından, eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımağım onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Müslüman kadınlar, hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin."

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimseler ile arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir malı satın almak istediğin zaman sana istediğin mal verilse de verilmese de almak istediğin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğinde versen de vermesen de gerçekte satmak istediğin fiyatı söyle.

Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

Bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorar. Ayşe validemiz ona der ki, koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı. Sevgili eşinin sözlerine karşılık Peygamberimizin verdiği cevap çok anlamlıdır. Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmıştır.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ana evlennâsi bi'îse bin Meryem fi'd-dünyâ vel-âhireh. Vel-enbiyâ'u ihvetun li'allât. Ummahâtuhum şattâ ve dînuhum vâhid.
2: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler, ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala, mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
0: Kırk hadiste iman.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Komşuna iyilik et ki gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev ki gerçek Müslüman olasın.

Bir gün Allah Resulü, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için malla sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular, sadaka verecek mal bulamayana ne dersin? Allah Resulü, eliyle emek verir, çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sordular. İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersin diye sorunca, Resulullah, iyiliği ve hayrı ister. Bunu da yapmazsa ne dersin diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır buyurdular.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman yahut mümin kul abdest alırken yüzünü yıkadığı sırada gözleriyle işlediği günahlar su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla yüzünden dökülür. Sonra ellerini yıkadığı sırada elleriyle yaptığı her günah tamamıyla arınıncaya kadar su ile birlikte veya suyun son damlasıyla dökülür ve günahlarından arınır. Sonra ayaklarını yıkadığı sırada ayaklarıyla işlediği bütün günahları su ile birlikte yahut suyun son damlasıyla akar gider. Abdestin sonunda insan günahlarından tamamıyla arınmış olur. Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
2: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
3: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
4: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
3: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
4: Evet.
2: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözler de bir şairin şiirleri işte.
3: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
4: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
3: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
4: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
3: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
4: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
5: Mekke'nin evlatları, şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
2: Asıl sen kimsin be adam?
5: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
3: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
5: Evet, Yemenliyim.
4: Kimlerdensin?
5: Ezdi Şenue kabilesindenim.
2: Söyle bakalım Yemenli adam, nedir merak ettiğin?
5: Şu bahsettiğiniz adam
2: Muhammed mi?
5: Demek adı Muhammed.
3: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
5: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
4: Nasıl?
5: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
2: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
5: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
2: Büyülenmiş gibi bir hali var.
3: Aklını yitirmiş galiba.
4: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
5: Öyle mi?
2: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
4: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yo, buna müsaade edemeyiz.
3: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
2: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
4: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
5: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
1: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra nurlu nebinin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
5: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
1: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze yüzden fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kahinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm. Ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
1: Allah Resulü kendisine cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diyen bir sahabiye, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et diyerek öğüt vermiştir. Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın." diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca, babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi, "Bırak onu, dokunsun." buyurmuştur.

İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lem testahi fasna' ma şi't.
2: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini İnsanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca İnsana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, insanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağ olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında, huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak, günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp, haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yad ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara alım satım işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır, şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara dilediğiniz gibi alın satın. Fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini, kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Ey insanlar, şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatları öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan, piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin.

Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca işte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.

Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulu

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak, cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir." "Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

O zamanlar daha küçük bir çocuk olan Numan bin Beşir, bir cuma günü minberin yanı başında Hazreti Peygamber'i beklerken bir konuşmaya tanık olmuştu. Bir adam, Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem derken, diğeri, ben de Müslüman olduktan sonra Mescid-i Haram'ı onarmak dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem karşılığını vermişti. Zira sikaye ve imare diye isimlendirilen bu görevleri üstlenmek, o dönemde kişilere çok büyük bir şeref ve saygınlık kazandırmaktaydı. Bu iki şahsın konuşmasını dinleyen bir başkası, Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir diyerek tartışmaya katılmıştı. Orada bulunan Hazreti Ömer, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'in huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım diyerek bu tartışmaya engel olmuştu. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir annenin çocuğunu çağırıp gel sana bir şey vereceğim dediğini işitince kadına ona ne vereceksin diye sormuş. Kuru hurma cevabını alınca da şöyle buyurmuştur. Dikkatli ol, ona bir şey vermemiş olsaydın bu senin için bir yalan olarak yazılacaktı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: تَعَلَّمُ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوهُ وَأَقْرِئُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍ مِسْكًا يَفُوحُ بِرِيحِهِ كُلُّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ.
2: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. Evet, evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
0: Kırk hadiste iman.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber, mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Es'alullahal azim rabbel arşil azim en yesfiyek.
2: Büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır. Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi. Onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, Hamza, Saad, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
2: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
3: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
2: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu.
4: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
5: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
6: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim.
0: 51. Bölüm.
3: Bedir Savaşı'nın üstünden çok az zaman geçmişti. Medine'de pek çok evde kaybedilen yakınların acısı hala tazeydi. Bağrı yanık annelerin tek tesellisi evlatlarının şehitlik makamına ermiş olmasıydı. Peygamberimizin evinde ise Hazreti Rukiye'nin yası tutuluyordu. Hazreti Ömer ağlayan kadınları gördüğünde müdahale etme gereği duymuştu.
1: Böyle yapmayın. Peygamberimizin evinde ağlamak da ne oluyor? Sabredin ve Allah'tan mükafatınızı bekleyin.
3: Bu sözleri işiten peygamberimiz, ey Ömer dedi, bırak ağlasınlar. Gözden ve kalpten gelenler Allah'tandır, onun rahmetindendir. Fakat elden ve dilden gelenler şeytandandır. Hazreti Ömer, elden ve dilden gelenlerden kastın, göğsü yumruklamak, yüzü tırmalamak ya da yüksek sesle feryat figan etmek olduğunu anlamıştı. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Bedir'de esir edilen kocası Ebu'l-As'ın yolunu gözlüyordu. Nihayet Ebu'l-As Mekke'ye döndü. Peygamberimizin Medine'ye gelmesini istediğini öğrenen Hazreti Zeynep yol hazırlıklarına başladı. Babasına kavuşmanın heyecanı ile çok sevdiği eşinden ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyordu. Yapılan plana göre Ebu'l-As'ın kardeşi Kinane, Zeynep'e Mekke dışına kadar eşlik edecek, burada Hazreti Zeyd ile buluşacaklardı. Zeyd de onu Medine'ye götürecekti. Yolculuk zamanı geldiğinde Kinane, Zeynep'in bineceği deveyi getirdi. Hazreti Zeynep devenin üzerindeki hevdecin içine girdi. Kinane yayını ve ok çantasını aldıktan sonra yengesini yola çıkardı. Onların gidişine şahit olan Mekke,

0: Mekke müşrikleri Hazreti Zeynep'i geri çevirmek için yola çıktılar. Şehrin çıkışında onların önünü kestiler.
1: Muhammed'in kızını güpegündüz aramızdan götüreceksin ha?
2: Buna müsaade etmeyeceğiz.
3: O bizim oğullarımızı ve babalarımızı öldürmüşken kızını ona teslim etmeyiz. Yolumuzdan çekil.
1: Kinane, bizim seninle bir derdimiz yok. Aramıza girme. Muhammed'in kızını evine döndür.
0: Adamlardan biri mızrağı ile Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
1: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
3: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım. Şimdi görürsünüz.
4: Hey, ne yapıyorsun?
2: Hepimizin düşmanı olan bir adam için bizi kılıçtan mı geçireceksin?
3: Size yolumdan çekilin dedim. Sizse kadıncağızı devesinden düşürdünüz. Dediğimi yapmazsanız neler olacağını göreceksiniz.
4: Bize ok atmaktan vazgeç de seninle konuşalım.
0: Gerginliği fark eden Ebu Süfyan Kinane'ye doğru yanaştı. Diğerlerinin duyamayacağı bir sesle konuşmaya başladı.
5: Halkın gözü önünde bu kadını yola çıkartman hiç de isabetli değil. Muhammed'in başımıza getirdiği musibetleri biliyorsun. Ve onun kızını insanların gözü önünde Mekke'den çıkarıp Medine'ye götürmek istiyorsun. İnsanlar bunu korkumuzdan yaptığımızı ve Muhammed'in bir zafer kazandığını düşünür. Yemin ederim ki Zeynep'in burada kalmasının bizim için hiçbir faydası yok. Bunu gerekli de görmüyoruz. Kızını burada tutarak Muhammed'den öç almak gibi bir derdimiz de yok. Ama dediğim gibi halk buna izin vermez. Gel beni dinle, yengeni eve götür. Ortalık biraz sakinleşsin. İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
0: Ebu Süfyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Onun bu şekilde yolculuk yapmaması daha iyi olacaktı. Birkaç gece Mekke'de kaldıktan sonra yola çıktılar ve Hazreti Zeynep, Hazreti Zeyd'in eşliğinde Medine'ye ulaştı. Ancak bebeğini kaybetmiş ve ciddi biçimde hastalanmıştı. Ramazan-ı Şerif'in son günüydü. Müslümanlar ilk defa bayram sevinci yaşıyorlardı. Tüm hanelerde tatlı bir telaş yaşanıyordu.
6: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Size bir müjdem var.
6: Hayırdır inşallah.
7: Hayır, hem de büyük bir hayır. Şevval ayının hilalini gördük bu akşam. Yarın bayram.
6: Bayram mı?
7: Evet, Müslüman olmadan önce Medine'de kutladığımız bayramlar gibi.
6: Bu güzel bir müjdeymiş gerçekten. Peki bayramlara özel bir ibadet var mı? Ne yapacağız?
7: Sabah bayram namazı kılacağız hep birlikte. Peygamberimiz tüm hanımların da orada olmasını istiyor. Namaz kılamayanlar da orada bulunup duaya katılacaklarmış. Mescidin yanındaki boş arazi var ya.
6: Evet.
7: Orada toplanacağız. Hep beraber bayram namazını kılacağız.
6: İnşallah. Ne güzel olur. Çocukları erken yatıralım da sabah rahat uyansınlar.
7: Bir de namazdan önce maddi durumu yeterli olanların ihtiyaç sahiplerine bir günlük yiyecek temin etmesini istedi peygamberimiz. Onları bugün aç kalmaktan kurtarınız dedi.
6: Hemen hazırlayalım. Sadece senin ve benim için mi vereceğiz?
7: Peygamberimiz küçük büyük herkesin vermesi gerektiğini söyledi.
6: Çocukları da hesaba katıyoruz o zaman. Sen, ben, 3 daha 5 kişiyiz. Hurmalardan ve buğdaydan ayırayım. Sen onu götürüver olur mu? Yanımızdaki komşunun kaç gündür evinde ocak tütmüyor.
7: İyi olur. Bu akşamdan verelim ki bayram günü sevincimiz ikiye katlansın.
0: Bayram sabahı müminler peygamberimizin tavsiyesiyle gusledip temiz elbiselerini giyerek namazgaha doğru yürümeye başladılar. Sevinçlerinin belirtisi olarak tekbir getiriyorlardı. Derken peygamberimiz göründü. Üstünde kendisine çok yakışan yeşil bir elbise vardı. Onu gören Müslümanların neşesi tarif edilemezdi. Peygamberimiz birinci rekatında 7, ikinci rekatında 5 tekbir alarak iki rekatlık bir namaz kıldırdı. Namazın sonunda Allah'a hamd ettikten sonra şöyle bir hutbe verdi. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini sapıtacak, saptırdığını da doğru yola çıkaracak olan yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı dinden olmadığı halde sonradan uydurulup dine eklenendir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır. Her batıl inançsa kişiyi doğru yoldan çıkarır. Ben kıyamete çok yakın bir zamanda peygamber olarak gönderildim. Sanki sabaha akşama asker baskınına uğranacağını size duyuran bir uyarıcı gibi. Kim bir mal bırakırsa onu çoluk çocuğu için bırakır. Kim de bir borç bırakarak ölürse onu ödemek bana düşer. Yüce Allah size önceden kutladığınız bayramlardan daha hayırlı olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramını vermiştir. Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşıp namazgâhtan ayrıldılar. Mekke'de Müslümanların en büyük sorunu müşriklerdi. Allah'a ortaklar koşan ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanmayan müşrikler alenen düşmanlık yapıyorlardı. Medine'de ise yeni bir grup türemişti, münafıklar. İnanmadıkları halde inandıklarını söyleyen ve gizlice Müslümanlar aleyhinde çalışan bu insanlar oldukça tehlikeliydi. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu. Ashab-ı kiram peygamberimize o kadar derin bir muhabbetle bağlıydı ki onun her uyarısını dikkate alıyorlar, kendilerini sorguya çekiyorlardı. Hoş olmayan bir düşünce akıllarından geçse ya da kendilerini uygun görmedikleri bir durumda bulsalar, acaba münafıklık özelliklerimi taşıyorum diye endişeleniyorlardı. Ashabın seçkinlerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün ağlayarak Hazreti Ebubekir'in yanına geldi.
8: Hayırdır Hanzala? Neden ağlıyorsun?
2: Mahvoldum. Mahvoldum. Hanzala münafık oldu.
8: Ne oldu anlatsana.
2: Hanzala münafık oldu.
8: Sübhanallah. Öyle şey olur mu? Ne diyorsun?
2: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz. Bu münafıklık alameti değil de nedir ey Ebu Bekir?
8: Hanzala, Allah'a yemin olsun ki biz de aynı durumdayız. Gel Allah'ın Resulüne gidelim, durumumuzu anlatalım. Bakalım ne diyecek.
0: Hanzala Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a anlattı. Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebubekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuştu. Ashab-ı kiram peygamberimizin çevresinde oturmuş pür dikkat onu dinliyorlardı. Resulullah, müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu.
9: Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir.
0: Bunun üzerine peygamberimiz, şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir haldedir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır, dedi.
10: Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?
0: Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram adamı susturmaya çalıştılarsa da o ısrarla sorusunu sormaya devam ediyordu.
3: Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?
0: Peygamberimiz üç kere tekrarlanan bu sorunun sonunda adama kıyamet için ne hazırladın diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum dedi. Adamın bu sözü üzerine Resulullah sen sevdiklerinle berabersin diyerek onu müjdeledi.
3: Ya Resulallah, bu bizim için de geçerli mi?
0: Peygamberimiz evet diye cevap verdiğinde ashab-ı kiramın sevinci görülmeye değerdi. Olanlara şahit olan Enes bin Malik sonradan bu durumu şöyle anlatacaktı.
11: Ashabın Müslüman olmalarından sonra bu kadar sevindiklerini hiç görmemiştim. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
13: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

Sevgili Peygamberimiz sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yer olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâna ve kefâna ve âyâna ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ mûyiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

Allah Resulüne insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda o kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince Allah Resulü mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur.

Doğduğum gün, yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar, yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sâve kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise, birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir. Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kulleh.
3: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin" buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."

Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın, buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm, dedi. Melekler de, Esselamu aleyke ve rahmetullah, dediler. Yani, rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

İbni Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanın kusurlu bir malı,

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaat ile ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet," dedi adam. "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Peki bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" Adam hayır dedi. "Bu hususları nereden öğrendiniz?" "Bu hususları biz Allah Resulü'nden öğrendik, siz de bizden öğrendiniz. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Biz bunları da Allah'ın Resulü'nden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minvali üzere devam ettikten sonra adam, "Vallahi beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl? Medineli Sa'd, iyi dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere dönerek, aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlatmaktadır. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? Emri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak," diline işaret ederek, "işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu. Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensar'dan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını

namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallat, seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Eğer insanlar yalnız başına yolculuk yapmanın sakıncalarını benim kadar bilmiş olsalardı, kimse geceleyin tek başına yola çıkmazdı. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir salih amel Allah nezdinde Zilhicce'nin ilk 10 gününde yapılandan daha sevimli değildir buyurdu. Bunun üzerine ya Resulallah Allah yolunda cihat da öyle mi dediler. O evet o da. Yalnız canıyla ve malıyla cihada çıkıp da dönmeyen, şehit olan kimsenin cihadı bundan daha sevimlidir buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kudüs'ten Kabe'ye ve Mescid-i Kıbleteyn. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Bakara Suresi 148. Ayet. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bakara Suresi 144. Ayet. Hicretten 16 veya 17 ay sonraydı. Peygamber Efendimiz yanında ashabıyla birlikte Medineli Müslümanlardan Hazreç kabilesine mensup Selime oğullarının yurduna geldi. Burası Medine'nin kuzeybatısında olup Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre uzaklıktaydı. Hazreti Peygamber zaman zaman Mescid-i Nebevi dışında Medine'deki diğer mescitleri ziyaret eder ve cemaat namazını buralarda kılardı. Vebere Harresi civarındaki bu mescit, bölge sakinlerinin ismi dolayısıyla Beni Selime Mescidi diye anılıyordu. Öğle veya ikindi vaktiydi. Peygamber Efendimiz kıble olarak kuzey istikametine, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaza durdu. İki rekat namaz kılmıştı ki Cebrail aleyhisselam, ''Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz.'' Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir ayetini getirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tam aksi istikamete döndü, yüzünü güney yönünde Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevirdi. Ashabı arasından geçip önde imamlık makamında durdu. Bu arada ashab-ı kiram da yönlerini Kabe'ye çevirdiler. Kalan iki rekat yeni kıbleye yani Kabe'ye yönelik olarak kılındı. Bundan böyle artık Müslümanların kıblesi Kabe olmuştur. İslam tarihinde bu olaya tahvili kıble, kıblenin değiştirilmesi denilir. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, Peygamber Efendimizin Mekke'deki 13 yıl boyunca kıble olarak nereye yöneldiği konusunda farklı rivayetler vardır. Kudüs'e yönelerek namaz kıldığı, önceleri Kabe'ye daha sonra Kudüs'e yöneldiği rivayetleri yanında Abdullah bin Abbas'tan nakledilen bir rivayet daha vardır ki, bu iki görüşü birleştirir mahiyettedir. Buna göre Peygamber Efendimiz önüne Kabe'yi alarak Kudüs'e yöneliyor, böylece namazlarında hem Kabe hem de Mescid-i Aksa kıble oluyordu. Ancak bu durumun sadece Kabe'nin avlusunda veya Kabe'ye göre Mekke'nin güney kısımlarında namaz kılındığı zaman imkan dahilinde olacağı açıktır. Kabe'nin doğu, batı ve özellikle kuzeyinde bulunanlar Kabe'ye döndükleri zaman Kudüs'e arkalarını çevirmiş, Kudüs'e yöneldikleri zamansa Kabe'ye sırtlarını dönmüş olacaklardır. Bu durumda Hazreti Peygamber'in kıble tahvili olayı gerçekleşinceye kadar Mekke'deyken önceleri Kabe'ye, İsra olayından sonra ise imkan ölçüsünde Kabe'yi araya alarak Kudüs'e yöneldiği ama genel anlamda ve bunun mümkün olmadığı durumlarda kıble olarak namazlarında Mescid-i Aksa'ya karşı durduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Akabe biatlarından sonra Müslüman olan Ensar'la Resul-i Ekrem'den önce Medine'ye hicret eden muhacirler de Medine arada kaldığı için Mekke'ye değil Kudüs'e yönelerek namaz kılmışlardır. Nitekim Ensar-ı Kiram'dan olup 2. Akabe biatına katılan ve burada Hazreti Peygamber'e ilk biat eden Bera bin Mağrur biat için Mekke'ye gelirken yanında bulunan arkadaşlarına Kabe'ye arkasını dönmeyeceğini söyleyerek Mekke'ye doğru namaz kılmış ama diğer sahabiler Hazreti Peygamber'in de Kudüs'e karşı namaz kıldığını belirterek ona uymamışlar, hatta onu uyarmışlardı. Mekke'ye gelen Bera Hazretleri bu durumu Peygamber Efendimiz'e anlatınca böyle yapmamasını ve bulunduğu kıble üzerine sabretmesini istemiş, bunun üzerine o da Kudüs'e yönelerek namaz kılmıştır. Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretin ardından kıble tahviline kadar Kudüs'e doğru namaz kıldığı ise kesindir. Zaten başlangıçta Kuba Mescidi'nin, Mescid-i Nebevi'nin ve diğer mescitlerin kıblesi Kudüs'e yönelik yapılmıştır. Ayrıca Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra kıble meselesinin Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesinden önce de sonra da Yahudiler, müşrikler ve münafıklar tarafından polemik konusu yapılarak fitne çıkarılmaya çalışıldığını belirtelim. Mesela önceleri gerek Medine'deki gerekse Mekke'deki müşrik Araplar, "Atamız İbrahim'in kıblesine sırt çeviriyor" derken Yahudiler, "Kıblesinin neresi olduğunu bile bilmiyordu, bizden aldı" veya "Bizi kafirlikle suçluyor ama bizim kıblemize dönüyor" diyorlardı. Kıble tahvil edildikten sonra ise bu defa müşrikler ne yapacağını şaşırdı, herhalde bizim haklı olduğumuzu anladı. Yakında bizim dinimize de döner diyerek meseleyi alay konusu yaptılar. Yahudiler, "Bizim kıblemiz peygamberin kıblesidir. Muhammed hasedinden bizim kıblemizi terk etti. Şayet sebat etseydi beklenen peygamber olduğunu anlayabilirdik" dediler. Münafıklarsa, "Galiba doğum yerini özlediği için kıblesini değiştirdi. Bugün bir kıble, yarın bir kıble. Bu nasıl iş böyle?" diyorlar ve ekliyorlardı. "Peki bugüne kadar kıldığınız namazlar ne olacak?" Müslümanlar arasında da şüphe ve zihin karışıklığına yol açma gayesini güden bu propaganda ve polemiklere Kur'an gereken cevabı vermede gecikmedi. Bakara suresinin 142 ila 150. ayetleri bu konuya açıklık getirmektedir. Bu fitneyi ortaya atanların süfeha, kendini bilmez, dar kafalı, beyinsiz olduğu beyan edilerek esasen kıblenin tahvilinin Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt etmeye yönelik olduğu ifade buyurulmaktadır. Gerçekten de asıl mahiyeti itibarıyla kıble, safları ayrıştıran, yönelişleri netleştiren, kimlik ve kişilik kazandıran, olaylara bakış açısı sağlayan ve hayata yön veren bir olgudur. Bu açıdan kıble sembolik ve mecazi bir anlam taşır ve bir şiar olarak kabul edilir. Ama öbür taraftan dünyanın dört bir yanından inanç birliği etmiş insanların bir ibadet merkezi olarak müşterek yönelişleri ve ziyaretleriyle onların varlığına anlam kazandırır. Dağınık ve birbirinden kopuk bireyler ve topluluklar olmaktan onları çıkarır. Birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi olarak maşeri bir vicdan oluşturur. Cemaat ve ümmet olma şuurunu verir. Peygamber Efendimizin tam da Medine'de İslam toplumunu yapılandırma aşamasında kıblenin tahvili bu yönden son derece anlamlı ve önemliydi. Yine Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara o esnada putlarla dolu olsa da aslında Beytullah, Allah'ın evi sayılan Kabe-i Muazzama'nın şirkten temizlenerek İslam'ın kalesi kılınması hedef ve müjdesini vermesi açısından da çok önemli bir olaydır.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Efdalul fedail en tasila men kata'ak ve tu'tiya men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
2: Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır: Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse, Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedene affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

Bir akşam sevgili peygamberimiz otururken küçük bir fare yanında yanan kandilin fitilini çekip sürüklemeye başladı. Hızla koşarken aldığı fitili rahmet elçisinin oturduğu hasırın üzerine atıp kaçtı. Farenin fitili atmasıyla hasırdan avuç içi büyüklüğünde bir alan yanmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabına uyuyacağını

zaman kandillerinizi söndürün uyarısında bulundu. Allah Resulü, misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber, yemek sonrası sahabilerine, "Kardeşinizi mükafatlandırın." buyurdu. Ashab bunun üzerine, "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse, işte bu onun mükafatıdır."

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

evvelühü ve ahirehu. Başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucu.

Can gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
2: Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan insanların yanında durdu ve onlara, "Sizin hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu size bildireyim mi?" dedi. Orada bulunanlar sustular. Bunun üzerine Resulullah sorusunu 3 kere tekrarladı. Bir adam, "Evet ya Resulallah," dedi. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Hayırlınız, kendisinden hayır beklenilen ve kötülüğünden emin olunandır. Şerlinizse kendisinden hayır beklenmeyen ve kötülüğünden de emin olunmayandır." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. "Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimizin saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken, o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, "Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki?" diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz, sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalına ise saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayet-i kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu, Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size babalarınız üzerine yemin etmeyi yasaklamaktadır. Yemin edecek kimse ya Allah adına yemin etsin yahut sussun.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: La tekunu imma'atan taquluna in ahsana'n nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsana'n nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
0: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vabisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vabisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vabisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vabisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı: "Vabisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Genç talebelerinden Urve bir gün hocası ve teyzesi olan Hazreti Ayşe'ye şöyle sormuştu. Ey anneciğim, senin anlayışına şaşırmıyorum. Allah Resulü'nün hanımı ve Ebu Bekir'in kızı diyorum. Senin şiir ve cahiliye halkının geçmişiyle ilgili bilgine de şaşırmıyorum. Ve yine Ebu Bekir'in kızı diyorum. Zira o bu konularda halkın en bilgililerindendi. Fakat senin tıp bilgini nereden edindiğine şaşırıyorum. Hazreti Ayşe Urve'nin omzuna vurarak şöyle cevap verir. Urveciğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarında hastalanmıştı. O sıralarda her bölgeden Arap heyetler gelmekte ve farklı tedaviler önermekteydiler. Ben de onu bunlarla tedavi ediyordum. İşte böyle.

Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu: "Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim mustani olursa, aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, bir önceki programımızda sahabe efendilerimizin yani Hazreti Peygamber devrine yetişmiş, Müslüman olarak Hazreti Peygamber'i görmüş, onun sohbetinde bulunmuş kimselerin Peygamber Efendimiz'e karşı duydukları sevgiyi anlatmıştık sizlere. Bugünse Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ashabına ve biz ümmetine düşkünlüğü konusunda bilgi arz etmeye gayret edeceğiz dilimiz döndüğünce. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatını iyi öğrenip ahlakını örnek almak Müslümanlar için bir tercih değil, bir görev ve manevi bir sorumluluktur. Çünkü ayet-i kerimede Peygamber size neyi verdiyse onu alınız ve neyi yasakladıysa ondan da uzak durunuz. O nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir, buyurulmaktadır. Kur'an'a göre Peygamber Efendimiz'e itaat, Allah'a itaat demektir. Nisa suresi 80. ayeti bunu bildirir. Peygamber Efendimiz de biz Müslümanlara, size yasakladığım şeylerden sakınınız, yerine getirmenizi istediğim şeyleri de gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz, buyurmuş. Nisa suresi 65. ayette de kalbimizde, gönlümüzde hiçbir kuşku olmaksızın ona teslim olmadan iman etmiş olamayacağımız beyan edilmek suretiyle bir Müslüman için Hazreti Peygamber'in sünnetinin önemi anlatılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz bazen kucağında çocuğuyla ya da torunuyla bir baba veya dede, bazen ashabının arasında bir öğretmen, Mescid-i Nebevi'nin inşasında bir işçi, insanları adaletle yöneten bir yöneticidir. Onun bu kuşatıcı örnekliği Kur'an-ı Kerim'de, Allah Resulü de sizden Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek vardır şeklinde ifade edilmektedir. Bütün hayatını ümmetinin selametine adayan bir peygamberdir Efendimiz. Ümmetinden bir kişinin bile rahmetten yoksun kalmasına gönlü razı değildir. Bütün çabası ateşten uzak tutmaktır ümmetini. Allah Resulü bir defasında kendisiyle ümmetinin halini bir ateş yakan kimseyle o ateşe düşen kelebeklerin haline benzeterek şöyle demişti. İşte sizler de böyle ateşe atılıyorsunuz ve ben de sizi kemerlerinizden tutmuş engellemeye çalışmaktayım. Onun ümmetine olan düşkünlüğünü Yüce Rabbimiz şöyle ifade eder. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Peygamber Efendimiz bir defasında kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederim buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz dediler. Siz benim sahabilerimsiniz karşılığını verdi ve devam etti. Kardeşlerim benden sonra gelenlerdir buyurdu. Sahabeden biri, ey Allah'ın Resulü, bizden daha hayırlı biri var mıdır diye sorunca Peygamber Efendimiz, evet, sizden sonra gelecek bir topluluk sizden daha hayırlı olacaktır. Zira onlar beni görmedikleri halde bana iman edecekler şeklinde cevap vermişti. İşte biz onu görmeden iman etmiş kimseleriz. Rabbimiz bize bunu nasip etti elhamdülillah. Peygamber Efendimiz bir gün, ne mutlu beni görüp de iman edenlere sözünü bir kere söylemiş, buna karşılık ne mutlu beni görmeden iman edenlere ifadesini tam 7 defa tekrarlamıştı. Yine bir defasında ben havuza sizden önce varacağım buyurdu Efendimiz. Sahabiler, ey Allah Resulü, senin ümmetinden olup da henüz dünyaya gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksınız diye sorduklarında, müminler kıyamet günü abdest izinden dolayı yüzleri, kolları ve ayakları nurlu olarak gelirler buyurmuştu. O bir rahmet peygamberiydi. Onun hedefi yok etmek değil, ihya etmekti. Kutlu elçi, insanların kalplerine imanı fısıldamış, kökleşen iman muhkem kalelere dönüşmüştü. Peygamber Efendimizin varlığı başlı başına bir güven kaynağıydı ve duası uhrevi kaygıları teskin ediyordu. Onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir. Allah işitendir, bilendir buyurulmaktaydı Tevbe suresi 103. ayetinde. Alemlere rahmet olan Allah Resulü, ümmeti için rahmet kaynağı olan duasını onlardan esirgemiyor, hem dünya hem de ahiret için yaptığı dualarında onlara da yer veriyordu. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi sizlere Peygamber Efendimizin ashabına düşkünlüğünü anlatan birkaç hatırayı nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz, benim dünya ve ahirette velisi olmadığım tek bir mümin bile yoktur buyurmaktadır. Onun bu sözü Mudar kabilesinden gelen fakir insanların perişan hallerini hatırlatıyor bizlere. Peygamberimiz onların o acınası hallerini görünce öylesine üzülmüştü ki, onların o zavallı, aç, muhtaç ve yoksul hallerini görünce yüzünün rengi değişivermiş, onlar için yardım seferberliği başlatmıştı. Yardımlar toplanmaya başladığında sevinci hemen yüzüne yansımıştı. Onların mutlu olduğunu görünce altınla yaldızlanmış gibi parlamıştı yüzü peygamberimizin. Nasıl olmasın ki? Rahmet peygamberiydi o. İnsanların en cömerti, en yardımseveri, en merhametlisiydi. Ben müminlerin velisiyim. Hanginiz bir borç veya himayeye muhtaç çocuk bırakırsa beni çağırın sözüyle toplumunun gerçek hamisi olduğunu ortaya koymuştu. Sizlere nakletmek istediğimiz ikinci hatıra Medine mezarlığında yaşanmıştı. Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla mezarlıkta yürürken yeni bir kabir gördü ve kime ait olduğunu sordu. Onlar da filan hanımındır dediler. Allah Resulü kadını tanımıştı. Cenazesi ona haber verilmeden defnedilmişti kadının. Bunun üzerine oradakilere arkasında saf tutmalarını istedi ve ölen kadın için cenaze namazı kıldırdı. Sonra da biri öldüğünde bana haber verin. Benim bir kimseye cenaze namazı kılmam onun için rahmettir buyurdu. Peygamber Efendimizin ümmetine değer vermesi konusunda size nakletmek istediğimiz son örneğimiz kurbanla ilgili. Müminleri kendi canından ayrı tutmayan Hazreti Peygamber kurban keseceği zamanda ümmetini unutmaz, biri kendi adına, diğeri kurban kesemeyenler adına olmak üzere iki kurban keser ve yoksullara dağıtırdı. Böylece müminlere ne kadar düşkün olduğunu, onlara nasıl sahip çıktığını, onların gerçek anlamda velisi olduğunu gösterirdi bizlere. Peygamber Efendimiz ashabına ve ümmetine gerçekten çok düşkündü. Ashabına bütün işlerinde yardımcı olur, şikayetleriyle ilgilenir, hastaları ziyaret eder ve maddi manevi tedaviler önerirdi. Ölüm döşeğinde yatan Sa'd bin Ubade'yi görünce dayanamayıp ağlamıştı bir seferinde. Bir-i Maune şehitlerine öyle üzülmüştü ki bir ay boyunca onları şehit eden kabilelere beddua etmişti. Öyle ki sahabeden Enes, Allah Resulü'nün bu 70 sahabiye yandığı kadar hiçbir şeye yanıp yakıldığını görmedim demişti. Hazreti Peygamber ümmetini hiçbir zaman sıkıntıya sokmadı. Dini yaşantıda bile onları usandırmayacak kadar hassastı. Örneğin uzun kıldırmak istediği namazı çocuk ağlaması duyduğunda kısa tutar, bunu o çocuğun annesinin duyacağı sıkıntıyı bildiği için böyle yaptığını söylerdi. Yatsı namazını daha geç kıldırmak istediği halde sırf ümmetine zor olur düşüncesinden dolayı vazgeçmişti. O peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya'dır. Yüce Allah Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderdikten sonra ona Kur'an'da mevcut olan emir ve yasakları açıklama görev ve yetkisinin yanı sıra Kur'an'da olmayan bazı hususlarda da kural koyma yetkisi de tanımıştır. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar, onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Mealindeki Araf suresi 157. ayeti bize işte bunu bildirir. Peygamberimizin kişisel yargılarının doğruluğu herhangi birininkiyle aynı değildir. Hazreti Ömer bir gün minberde hitap ederken bu gerçeği şu şekilde ifade etmiştir. Ey insanlar, kişisel görüş ancak Allah Resulüne aitse kesindir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat kendisi göstermiştir. Bizimkilerse gücümüz nispetinde ortaya koyduğumuz görüşlerdir. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'i bizlerin gönül dünyasını aydınlatmak, günahlarımızdan arındırmak ve iyilikten yana olarak hakkı ve iyiliği egemen kılmayı öğretmek için görevlendirmiştir. Peygamberimiz bütün bu yönleriyle insanlar için bir rahmettir ve Allahu Teala onu rahmet peygamberi olarak göndermiştir. Peygamberimiz insanlara rahmete kavuşma yolunu gösterirken o rahmetin bizzat kendisidir. Bu öyle bir rahmettir ki azabı açıkça isteyenleri bile kuşatmıştır. Ebu Cehil, eğer bu Muhammed'in anlattıkları bir hak ve gerçeklik ise gökten başlarına taş yağmasını veya elim bir azap gelmesini istediğinde, ey Muhammed, sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir ayeti inmişti. Allah Resulü bütün mahlukat içerisindeki ayrıcalıklı yerini bir seferinde şu cümlelerle anlatmıştı. Ben ilk diriltilecek ve ardından cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek kimseyim. Sonra arşın sağında duracağım. Yaratılmışlar içerisinde orada benden başka duracak kimse yoktur. Bu kuşkusuz makamların en yücesi olan makamı Mahmud'dur. Yüce dostu onu Ahmet diye isimlendirmiş, bunu önceki peygamberlere de bildirmiş ve ilan ettirmiş. Onun adını ve şanını yüceltmişti. O istikametinden hiçbir zaman şaşmadı ve kendisinden önce gönderilen peygamberler gibi verilen risalet görevini en güzel şekilde yerine getirdi. Görevini büyük bir azim ve kararlılıkla ifa etti. Veda hutbesinde buna insanların şahit olmasını istediğinde Allah'ı da şahit tutmuştu. Allahümme şed, Allah'ım şahit ol demişti 3 kez. Allah ondan razı, o da Rabbinden razıydı. Rahman'ın izin verdiklerinden başkasının konuşamayacağı günde, yani mahşerde, kıyamette konuşarak insanların sözcülüğünü yapacak olan ve tüm ümitlerini yitirdiklerinde insanlara müjdeyi verecek olan da odur. Rabbimizden o günde rahmet peygamberinin bize şefaatini lütfetmesini diliyoruz. Rabbim duamızı kabul buyur. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günah.

Ashablardandır. Ashab, "Ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver."

0: Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlamıştı. Bunu gören ashabı, "Bırak, senin yerine biz yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: "Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum."
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
2: "Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik."
3: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir. Ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekten böyle değilse bu sözler kendisine döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, Öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire, ya zel celali vel ikram.
2: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin

karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana sığınırım.

Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bir başka müjdesinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Bir mümin aç bir mümini doyurursa Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse Allah kıyamette ona miskle mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan rahik-i mahdumdan içirecektir. Yine bir mümin elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.

Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de 3 kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince 3 sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz." deyince Allah Resulü, "Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." sözleriyle karşılık verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.''

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.

0: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir dediklerinde ise ihtiyarlık buyurdu. Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faziletlerin en üstünü, seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler

bunun için yapılmamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Allah Resulü'nün gölgesi, Abdullah bin Ömer. İslam'ın Mekke döneminde Allah Resulü'nün yanı başından ayrılmak istemeyen küçük bir çocuk vardı. Hazreti Peygamber'i çok seven bu çocuk, sürekli peygamber sohbetinde bulunmak için çırpınırdı. Yine bir gün Resulullah'la aynı ortamı teneffüs etmek üzere kolladığı fırsatı bulmuştu. Peygamber Efendimiz Mekke'nin ileri gelen zevatından bir grupla sohbet ediyordu. Bu esnada peygamber aşığı çocuk da hemen sağ yanında bulunduğu Resul-i Ekrem'in sözlerini hayran hayran dinliyordu. Bir ara Allah Resulü misafirlerinin susadıklarını düşünmüş olmalı ki kalkıp onlara su ikram etmek istedi. Suyu bardağa döktü, yanındaki çocuğa dönerek şöyle buyurdu. Aslında sağımda bulunman hasebiyle bardağı ilk sana vermem gerek. Ancak müsaade edersen önce misafirlerimize ikram edeyim, olur mu? Çocuğun, bu mümkün değil ey Allah'ın Resulü. Sizin elinizden su içmek belki bir daha bana kısmet olmaz. O yüzden nasibim olan bu ikramınızı kimseyle paylaşamam şeklindeki zekice cevabı üzerine Hazreti Peygamber tebessüm ederek su dağıtmaya bu çocuktan başladı. Çocuğun gönül dünyasında peygamber sevgisi Medine'ye hicretten sonra da her geçen gün artarak devam etti. Resulullah'tan bir an bile uzak kalmamak, onun civarında bulunabilmek için Mescid-i Nebevi'de zaman geçirir olmuştu. Suffe faaliyete geçince de yaşam alanı olarak baba evinden çok Suffe'yi tercih etti. Ne zaman evinin önünden geçse gözlerini kapatırdı. Öyle farklı duygularla doluydu ki görüp özlem duyacağı endişesiyle evine doğru başını çevirip bakmak istemezdi. Hasret duygusu baskın gelip de Suffe'yi terk etme korkusuyla evine hiç bakamadı. Bu samimiyetini ve Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini Allah dua kabul etmiş olmalı ki öz ablası Hazreti Hafsa ile Resul-i Ekrem evlendiğinde sevinçten havalara uçtu. Artık hane-i saadete hiçbir gerekçe sunmaksızın kolayca girip çıkabilecekti. Her görmek istediğinde Allah Resulü'nü ziyaret edebilecek, daha da yakından tanıma fırsatı bulabilecek, onun mübarek sohbetinden doyasıya beslenebilecekti. Öyle de oldu. Ablası vesilesiyle evine rahatlıkla girebildiği Resulullah'tan ziyadesiyle feyizlendi. Bu çerçevede Peygamber Efendimiz'den sadır olan söz ve davranışlardan haberdar olamayanlara hadis-i şeriflerin nakledilmesinde çok önemli rol oynadı. Kayınbiraderi olması itibarıyla Allah Resulü'nün yakın çevresinde yetişme imkanını elde eden ve peygamber terbiyesi alan bu çocuğun adı Abdullah bin Ömer bin Hattab'tır. Babası Hazreti Ömer, annesi Osman bin Maz'un'un kardeşi olan Zeynep binti Maz'un'dur. Nübüvvetin 3. yılında Mekke'de doğan Abdullah bin Ömer, küçük yaşta henüz büluğa ermeden İslam'la şereflendi. 10 yaşındayken babasıyla beraber Medine'ye hicret etti. Babası Hazreti Ömer'in ve ablası Hazreti Hafsa'nın Resul-i Ekrem'e olan yakınlığı sebebiyle vahiy çevresinde büyüdü. Bedir Savaşı'nda henüz 13 yaşında bir çocuk olan İbni Ömer, fark edilemeyeceği düşüncesiyle savaş hazırlıklarını tamamlamış olan İslam ordusuna karıştı. Ancak Resulullah, yaşının küçük olması sebebiyle cihat aşkıyla yanıp tutuşan İbni Ömer'i askerler arasından çıkararak Medine'de kalması için ikna etti. Uhud Savaşı'nda 14 yaşında olduğu için Hazreti Peygamber tarafından yine kendisine izin verilmeyen İbni Ömer'e nihayet 15 yaşında bir delikanlı olduğunda Hendek Savaşı'na katılmasına müsaade edildi. İbni Ömer o günden sonra Resulullah'la tüm gazvelere iştirak etti. Allah Resulü'nün vefatından sonra da Afrika, Şam, Irak, Basra, Mısır, Horasan ve Taberistan gibi birçok fetih hareketinde aktif rol oynadı. İstanbul'un fethi için hazırlanan İslam ordusunun içinde yer aldı ve İstanbul surları önlerine kadar geldi. İbni Ömer, Allah Resulü'nün sünnetine ittiba hususunda ashab-ı kiramın en hassası olarak şöhret buldu. Sebebini ve hikmetini merak etmeksizin, Hazreti Peygamber'in işlediği tüm fiilleri yerine getirmeye çalışırdı.
Sahabilerin bir kısmı onun bu tutumunu aşırılığa kaçmak olarak değerlendirip garipserdi. İbni Ömer'in peygamber sevdasını Hazreti Ayşe şu şekilde dile getirmiştir. Allah Resulü'nü Abdullah bin Ömer kadar adım adım takip eden birisini ben daha görmedim. Anlaşıldığı üzere o, Peygamber Efendimiz'i her konuda taklit eden bir tavır içindeydi. Resulullah gibi konuşmaya çalışır, onun gibi güler, sevinir, üzülürdü. Yürüyüşünü, yiyip içmesini, giyinmesini Hazreti Peygamber'e benzetirdi. Bu bağlılık hususunda o kadar ileri gitmişti ki, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra yolunu onun geçtiği güzergaha düşürür, onun adım attığı yollarda yürürdü. Geçtiği sokaklarda gözyaşlarıyla hatıralarını yad ederdi. Allah Resulü'nün gölgelendiği ağaçların altında dinlenir, kurumaması için peygamber görmüş bu ağaçları sulardı. İbni Ömer, Resulullah o yollardan yaya olarak geçtiyse yaya, binek üzerinde geçtiyse bir binek vasıtasıyla geçerdi. Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini şu rivayet en güzel şekilde göstermektedir. Bir gün bu peygamber aşığının ayaklarının uzun süre hareket etmediği için uyuştuğunu gören biri, ''En sevdiğin kişinin adını hatırından geçir, umulur ki ayağının uyuşukluğu gider.'' dedi. Bunun üzerine İbni Ömer, ''Ya Muhammed.'' diyerek kendinden geçivermişti. İbni Ömer, ömrü boyunca Allah Resulü'nün her bir sözünü emir telakki etmiştir. Örneğin Mescid-i Nebevi'ye gelen kadınların sayısı artınca Hazreti Peygamber şu kapıyı kadınlar için ayırsak buyurmuş ve işaret ettiği kapı o günden sonra kadınlara tahsis edilmiştir. İbni Ömer mescitte kimse olmasa, oradan geçen bir kadın yoksa dahi Resulullah'ın o sözüne istinaden kadınlar kapısını ölünceye kadar hiç kullanmamış, o kapının önünden bile geçmemiştir. Bu bağlamda oğlu Bilal ile arasında yaşanan şu hadise, onun Peygamber Efendimizin sözünü nasıl buyruk kabul ettiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Bilal'in eşi bir gün, kayınpederi İbni Ömer'in yanına gelerek, Bilal'in çok iyi bir insan olmasına rağmen fazla kıskanç olduğunu, bu yüzden namaz kılmak üzere mescide gitmesi için kendisine izin vermediği konusunda eşini şikayet etmiştir. Bunun üzerine İbni Ömer, derhal yanına çağırdığı oğlu Bilal'e şu sözleri söylemiştir. Ey Bilal, biz bir ara kadınlarımızın mescide gitmesine müsaade etmeyince Resulullah, Allah'ın hanım kullarını asla mescitlerden alıkoymamamız hususunda bizi uyarmıştı. Sen de eşine bu konuda mani olma. Bilal'in verdiği ama babacığım şeklindeki mukabelesine öfkelenen İbni Ömer, Resulullah'ın buyruğuna ama şeklinde karşılık veren oğlu Bilal'e öfkelenmiş ve onunla uzun bir süre konuşmamıştır.

Hoşuna giden şeyleri infak etme hususunda oldukça hassas olan İbni Ömer, sevdiğiniz, değer verdiğiniz mallarınızdan sırf Allah rızası için hayırlı işlerde harcamadıkça gerçek manada iyilik mertebesine asla erişemezsiniz mealindeki ayeti öyle anlamlandırırdı ki, bu çerçevede hoşuna giden ne varsa derhal onu infak ederdi. Öyle ki en meşhur öğrencisi olan Nafi bu konuda şu ifadeleri dile getirmiştir. Biz onun bir şeyden çok hoşlanmasını asla istemezdik. Zira neyi sevse derhal infak ederdi. Yine bir gün İbni Ömer, Nafi ile birlikte çıktığı bir yolculuk sırasında üzerinde gittiği devesini sık sık gözleriyle süzüp, "Baksana Nafi, ne kadar da güzel bir deve değil mi?" demek suretiyle bineğinden hoşlandığını ishar etmişti. Nafi başta olmak üzere yanındakiler bu sözü işittikçe, bindiği devesini sevdiğini hissettiklerinden İbni Ömer'in onu infak edeceğini anlamış, bu sebeple de endişelenmişlerdi. Öyle de oldu. Beraberindekiler seyahat devam ederken devesini infak etmek isteyen İbni Ömer'e henüz yolculuğun bitmediğini söylemişler, vardıkları yerde bu deveyi satarak yerine sayı itibarıyla daha fazla hayvan alıp bağışlayabilecekleri teklifinde bulunmalarına rağmen onu ikna edememişlerdi. İbni Ömer oracıkta devesini bağışlamıştır. Varlıklı olmasına rağmen sade giyinen, az yiyip az uyuyan İbni Ömer, ibadetine oldukça düşkündü. Özellikle gece namazı konusundaki titizliği, çevresi tarafından hayranlıkla karşılanırdı. Bir gece Suffe'de uyuduğu sırada rüyasında karşısına iki meleğin çıktığını ve onu cehennemin kıyısına kadar götürdüklerini, orada tanıdık birçok simaya rastladığını, yaşadığı şiddetli korkuyu fark eden meleklerin de kendisini korkma diyerek teskin ettiklerini görmüştür. Rüyasını Resulullah'ın tabir etmesi için detaylarıyla ablası Hazreti Hafsa validemize anlattığında Hazreti Peygamber şu yorumda bulunmuştur. Abdullah ne iyi bir insan. Bir de gece namazı kılsa. O geceden sonra teheccüd namazını hiç aksatmayan Abdullah geceleri çok az uyumayı adet edinmiştir. O namaza verdiği önem bağlamında namaza başlayan kölelerini bedelsiz olarak hürriyetlerine kavuştururdu. Bu durumu bilen kölelerin bazıları sırf azat edilmek için mescide cemaate devam ederek onun gözüne girmeye çalışırdı. İbni Ömer de onları azat ederdi. Bir gün çevresindekiler bu mesele hakkında onu uyarıp, "Ey Abdullah, onların namazla ilgileri yok, seni aldatıyorlar." diyerek kölelerin durumu suistimal ettiklerini söylediler. Bunun üzerine İbni Ömer onlara, "Bizi Allah'la aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız. Hayır adına aldanmaktan daha iyisi mi var ki?" şeklinde karşılık verdi ve aldığı kararı uygulamaya devam etti. İbni Ömer, Resulullah henüz hayattayken Kur'an'ı ezberleyen ve ona arz eden az sayıda sahabiden biridir. O, hafız olmasının yanı sıra bir ayeti iyice kavrayıp gereklerini yapmadıkça diğer ayeti ezberlemezdi. Bu yüzden Bakara suresini ancak 4 yılda ezberleyebilmiştir. Ömrünü Kur'an'ın anlaşılmasına adayan İbni Ömer, gerek İslam toplumunun idarecilerinde gerekse Müslümanlarda Kur'an'ın hayata aktarılmasına dair gördüğü eksiklikleri çekinmeden dile getirirdi. Bu bağlamda bir gün Kur'an'ı ezberlemeye yoğunlaşmış bir grup gördüğünde onlara şunları söylemiştir. "Ey insanlar, biz öyle bir hayat yaşadık ki bize Kur'an'dan önce iman bahsedilmişti. Biz Resulullah'a bir sure nazil edilir edilmez, o surede Allah'ın bize vermek istediği mesajları anlamak için gayret eder, helalleri ve haramları öğrenmeye çabalardı. Sizin Kur'an'ın lafızlarını öğrenme konusunda sarf ettiğiniz çabadan daha fazlasını göstermeye gayret ederdik. Ancak görüyorum ki bizden sonra gelenler, Fatiha suresinden başlayıp sonuna kadar Kur'an'ı okuyup ezberlemelerine rağmen üzerinde kafa yorulması gereken emir ve yasakları önemsemeden adeta kötü cinsli hurmaların görüntüsü ve tadı gibi Kur'an'ın sadece lafızlarıyla ilgileniyor.

ediyorlar. Hal böyle olunca da Kur'an'dan istifade edemiyorlar. İbni Ömer, sahabenin sayılı zenginleri arasında olmasına rağmen servetinin birikmesine fırsat vermeden ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Cömertliği, ikram etmeyi seven yapısıyla fakir, yetim ve kimsesizlerle yakından ilgilenir, sofrasında daima bir yetim ya da fakir bulundururdu. Yemek için sofraya oturduğunda civardaki fakir ve yetim kimselere haber gönderir, onlar gelmeden de yemeğe başlamazdı. Sofrasında mutlaka bir misafir ağırladığından onun yalnız başına yemek yediği görülmemiştir. İbni Ömer, zekası ve gözlem kabiliyeti sayesinde küçük yaşlarından itibaren gerek Allah Resulü'nden gerekse birlikte kaldığı ashab-ı kiramın büyüklerinden feyizlenmiştir. Bu yönüyle sahabenin önemli alimleri arasında parmakla gösterilmiş ve başvuru kaynağı olarak kendisinden istifade edilmiştir. En çok fetva veren 7 sahabiden biri olan ve 60 yıl boyunca fetva veren İbni Ömer, emin olmadığı mevzularda konuşmaktan son derece sakınmıştır. Bir defasında tereddüt ettiği bir konuda "ben bu meseleyi bilmiyorum" demesine rağmen kendisinden ısrarla fetva isteyen bir şahsa şu sözlerle çıkışmıştır: "İbni Ömer böyle fetva verdi diyerek sırtımızın cehennem köprüsü haline getirilmesini mi istiyorsun?" Ayrıca hatalı fetva verebileceği kaygısıyla günaha girmekten korktuğundan Hazreti Osman'ın kadılık teklifini özür dileyerek kabul etmemiştir. O, İslam toplumu arasında meydana gelen anlaşmazlıklarla ortaya çıkan ve birbirleriyle mücadele eden gruplara karışmayıp tarafsız kalmıştır. Teklif edilen halifelik başta olmak üzere herhangi bir devlet kadrosunda vazife almamıştır. Birçok kez teklif edilen valilik ve kadılık gibi idari görevlerden uzak durmuştur. Abadile arasında yer alan ve Resulullah'ın ahkamına dair sözlerini en fazla nakleden ravi olması özelliğiyle şöhret bulan İbni Ömer, muhtemel yanılıkları azaltmak, unutmadan doğacak hataları bertaraf etmek maksadıyla hadis-i şerifleri yazıya aktarırdı. Allah Resulü'nden işittiği sözleri naklederken her bir harfi dikkatlice seslendirir, tane tane konuşurdu. Aynı anlamda olsa dahi Hazreti Peygamber'in kullandığının dışında hiçbir kelimeyi telaffuz etmezdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet etmeleri sebebiyle Muksirun diye anılan 7 sahabi arasında ikinci sırada yer alan İbni Ömer, terbiyesinde yetiştiği Allah Resulü'nden 2630 hadis-i şerif nakletmiştir. Bunlardan biri Müslümanın sahip olması gereken hasletlere dair şu rivayettir: "Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan herhangi bir sıkıntıyı giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, o da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter." Yakınlığının avantajlarından ziyadesiyle istifade ettiği Hazreti Peygamber, zaman zaman sadece İbni Ömer'e hitaben tavsiyelerde bulunurdu. Bunlardan biri, onun omzundan tutarak söylediği şu sözlerdir: "Ey Abdullah, dünyada kendini garip bir yolcu kabul et. Kendini kabirdekilerden biri say. Ey Ömer'in oğlu, ahirette ne dinar ne de dirhem vardır. Orada yalnızca iyilik ve kötülüğün karşılığı vardır. O gün elbisesini gururla çeken kimselerin yüzüne Allah bakmaz. Sabahın işini akşama, akşamınkini de sabaha bırakma. Sağlıklıyken hastalığın için hazırlık yap. Yaşadığın sürece ölüm sonrası için çalış. Çünkü Abdullah, yarın öyle bir an gelecek ki adını dahi hatırlayamayacaksın."

0: Son nefesine kadar ilimle meşgul olup uzun ve bereketli bir ömür yaşayan İbni Ömer, Hicri 73 miladi 693 yılında bir suikast sonucunda şehit edilmiştir. Bu suikast, dönemin valisi Haccac bin Yusuf Haccacı Zalim tarafından tasarlanmıştır. Zira İbni Ömer, adalet adına halkın gözü önünde cesurca yaptığı ikazlarıyla Haccacı öfkelendiriyordu. Suikast planına göre hac esnasında silah taşımanın yasak olduğu Mina'da yaşanan izdihamda Haccac'ın muhafızının ucu zehirli olan hançerini ya da mızrağını ayağına düşürdüğü İbni Ömer ağır yaralanmış, bir süre sonra da rahmeti rahmana kavuşmuştur. İbni Ömer hasta yatağındayken oğlu Salim'e şu vasiyette bulunmuştur: "Evladım, beni götürebilirsen Mekke'nin dışındaki bir yere defnet. Hayatım muhacir olarak çıktığım bu yerde son bulsun istemiyorum." Ancak Haccac'ın müdahalesi nedeniyle bu vasiyet yerine getirilememiştir. Naaşı Tenim Mescidi'nin yakınlarında olan ve Zu-Tuva civarındaki Fah denilen bölgede muhacirlerin bulunduğu kabristana defnedilmiştir. Nübüvvet pınarından doğrudan beslenen Hane-i Saadet terbiyesi alan Abdullah bin Ömer, Allah Resulü'nün söz ve tavırlarından aldığı ilhamla çevresindekilere çok kıymetli öğütler vermiştir. Onun tavsiyelerine iki örnek şu şekildedir: "Ey Ademoğlu, bedenin dünyada olsa da kalbin ve düşüncen daima ahiretle ilgili olsun. Zira sen yaptıklarına göre yargılanacaksın. Şimdiden ölüm anına hazırlık yap ki hayır yağmuruna tutulasın. İnsanın ilimde hatırı sayılır bir mertebeye ulaşabilmesi için kendisinden daha iyi olana haset etmemesi, daha zayıf olanıysa hor görmemesi iktiza eder. Ayrıca ilmi elde etmek isteyen kimsenin dünyevi menfaat için ilmin peşinde koşmaması gerekir. Onun dilinden düşürmediği şu yakarışı, tüm inananların gönülden amin diyeceği bir dua olmalıdır: Allah'ım, beni bugün dağıtacağın her hayırdan, indireceğin her hidayet nurundan, yazacağın her rahmetten, vereceğin her rızıktan, def edeceğin her zarardan, kaldıracağın her beladan ve önleyeceğin her fitneden en fazla nasiplenen kullarından eyle."
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyret aldım küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medineli sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Bazen insan kendine bakmıyor, hep başkasını konuşuyor, hep uzağa. Oysa mesele tam da burada, bizde başlıyor. Farkında mısınız, hiç durmadan tüketiyoruz. Belki de farkına bile varmadan. Musluklardan saatlerce su akıyor. Ve her damlası bir nimet. Ama biz onu fark etmeden boşa gidiyor. O gözden kaçan fazlalık,

Günün sonunda barajlardan eksiliyor. Tabağımıza ihtiyacımızdan fazlasını koyuyoruz. Midemiz doysa da gözümüz doymuyor, elimiz durmuyor. Geriye kalanlarsa çöpe gidiyor. O an düşünmüyoruz. Aynı saatlerde başka coğrafyalarda açlığın ne demek olduğunu öğrenen çocukları. Lazım mı değil mi diye sormadan alıyoruz. Dolaplar dolu, raflar dolu, evler dolu. Ama yine de yetmiyor. Bir kere giyip kenara bıraktıklarımız, kullanmadan eskittiklerimiz var bizim. İsraf bazen yüksek sesle gelmiyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Sessizce yerleşiyor hayatımıza. Alışkanlık oluyor, normalleşiyor. Ve biz çoğu zaman durup sormuyoruz. Gerçekten ihtiyacım var mı? Bu nimet bana emanet değil mi? Maalesef bilincimizi kaybediyoruz. Tüketirken düşünmüyor, harcarken hissetmiyoruz. Belki de en acı olanı bu. İsraf ettiğimizi fark etmememiz. Bütün bunları konuştuktan sonra durup kendimize sormamız gereken bir soru var. Acaba bu kadar tüketen, bu kadar hızlı harcayan ve çoğu zaman farkına bile varmadan yaşayan bizler israf etmemeyi kimden öğreneceğiz? Bugünün gürültüsü içinde bu soruya cevap bulmak kolay değil, haklısınız. Çünkü çağımız insanlara ölçüyü değil, tüketimi, yetinmeyi değil, daha fazlasını öğretiyor. Belki de bu yüzden cevabı bugün de aramıyoruz. Bir örneğe, bir ölçüye ve yaşanmış bir hayata bakmamız gerekiyor. Şimdi zamanın ötesinde adımlarımızı yavaşça geriye çeviriyoruz. Tüketimin değil, emanet bilincinin esas olduğu, azın bereket sayıldığı ve ölçünün hikmet olarak yaşandığı saadetin çağına, Efendimizin diyarına yol alıyoruz. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Zamanı yavaş yavaş geriye sarıyoruz. Takvimler asr-ı saadeti gösteriyor. Havanın kokusu değişti. Kulağımıza gelen sesler farklı. Taş sokaklar, toprak yollar ve Medine'de bir sabah vakti. Sokaklar sessiz, toprak yollar güneşle ısınmıştı. Sahabeler evlerinden çıkmış, camiye doğru yürüyordu. Sa'd bin Ebu Vakkas suyun kenarında abdest alıyordu. Ellerini suya daldırıyor, yüzünü yıkıyordu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve sordu. Bu ne israf? Sa'd şaşırdı. Abdeste de mi israf olur ya Resulallah? Rahmet elçisi, evet ey Sa'd, akan bir nehirde bile olsan israf olur. İşte ölçü buydu. Bollukta da dikkat, kolaylıkta da sorumluluk. Çünkü nimet çok olduğu için değil, emanet olduğu için kıymetliydi. O an Sa'd'ın kalbinde bir farkındalık doğdu. Su sadece temizlik için değil, şükretmek ve nimetin değerini bilmek için vardı. Ellerini suya daldırıp çekerken artık her damla bir hatırlatıcıydı. Allah israf edenleri sevmez. Şimdi yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Zaman yeniden bugüne akıyor. Ve şimdi zamanın rüzgarında yol alıyoruz. Medine'nin taş sokaklarından, asr-ı saadetin düzenli, ölçülü hayatından,

Nasıl davranmalı? İsrafı nasıl durdurmalı? Ki nimetleri birer emanet bilerek kullanmalı. İhtiyaç fazlasını tüketmemeli. Her şeyin kıymetini bilerek harcamalıyız. Yetinmeyi öğrenmeli, paylaşmalı, ölçülü olmalıyız. Bugün var diye yarını garanti edemeyiz. Öyleyse bugünden başlayarak, her hareketimizi fark ederek, her nimeti kıymetini bilerek kullanmak. İşte israfı durdurmanın, nimetlere şükretmenin ve çağımızın gürültüsü içinde asr-ı saadeti yaşamanın yolu. Bizi yediren, suya kandıran, bizim ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهِ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.
0: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, İki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında, engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş,

0: Onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi olan Nafi bin Alkame ile bir memurunu zekat mallarını toplaması için görevlendirmişti. Görevli, Sa'r bin Deysem adında yaşlı bir adamın yanına vardı ve "Ben koyunlarının zekatını almak üzere gönderildim," dedi. Yaşlı adam, "Hangisini almayı düşünüyorsun?" diye sordu. O da, "Koyunların memelerine bakar, iyisini alırız," dedi. Sa'r bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. "Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı," dedi. "Peki nasıl bir şey alırsınız?" dedim. Onlar, "Bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı," dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse biriyle arkadaşlık kuracağı zaman ona ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü bu dostluğu pekiştirir demektedir. Bir gün yanı başındaki İbni Ömer'e kendisinden bir şeyler isteyen kişiyi tanıyıp tanımadığını sormuş, İbni Ömer'in tanıyorum demesi üzerine ismini öğrenmek istemiştir. Ancak İbni Ömer ismini bilmiyorum diye cevap vermiş, Peygamberimiz evi nerededir diye sorduğunda da bilmediğini söylemiştir. Bunun üzerine Allah Resulü bu tanıma değildir demiştir.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.

Peygamber Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra Ensar'a haber gönderip onların bir çadırda toplanmasını emretti. Ensar toplanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi? Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Sizler fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi? Allah Resulü bu soruları sordukça her bir sorunun sonunda Ensar, Allah ve Resulü en çok ihsan edendir, iyilik yapandır diyorlardı. Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık. Peygamberimiz konuşmasına şöyle devam etti. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken siz Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler Allah Resulü'nün bu sözleri üzerine duygulanıp gözyaşı döktüler ve sonunda biz Allah ve Resulü'nün taksim ettiği neyse ona razıyız dediler.

Selman-ı Farisi İranlı bir mecusi iken, hak dini bulmak için yollara düşen ve sonunda Hazreti Peygamber'e kavuşup Müslüman olan bir sahabiydi. Medine'ye köle olarak gelen Selman, yıllar sonra memleketine Müslüman bir ordunun komutanı olarak dönmüştü. Selman'ın komutanı olduğu ordu, İran kalelerinden birini kuşatmıştı. Selman-ı Farisi, karşı tarafa saldırmakta acele etmiyor, Hazreti Peygamber'in uygulamalarından öğrendiği gibi onlarla anlaşmaya varmak için bekliyordu. Emrindeki askerlerse sabırsızdı. Ona, "Ey Ebu Abdullah, onlara karşı taarruza geçmeyecek miyiz?" diyorlardı. Selmansa, "Bırakın da tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi ben de onları öncelikle İslam'a davet edeyim," diyordu. Selman-ı Farisi, daha sonra kuşatmış oldukları kalenin içindeki İranlıların yanına giderek onlara şöyle hitap etmişti. "Ben de sizin gibi İranlıyım. İranlı olduğum halde şu Arap askerlerin bana nasıl itaat ettiklerini görmüyor musunuz? Eğer Müslüman olursanız bizimle aynı haklara sahip olur ve aynı sorumlulukları yüklenirsiniz. Fakat bunu kabul etmezseniz sizi dininizden dönmek için zorlamayız. Bunun karşılığında hakimiyetimizi kabul ederek boyun eğmiş olursunuz ve bize, size sağladığımız güvenlik karşılığı cizye verirsiniz. Eğer bu tekliflerimizi kabul etmezseniz sizinle savaşırız." Selman'ın bu sözleri karşısında onlar, "Biz cizye vermeyi kabul etmeyiz, sizinle savaşacağız," dediler. Bunun üzerine askerleri Selman'a, "Ey Ebu Abdullah, hadi artık saldırmıyor muyuz?" demişler. Selmansa, "Hayır," demiş ve muhasara altındakileri 3 gün bu şekilde İslam'a davet etmiş, 3. günün sonundaysa askerlerine taarruz emri vermişti. Yapılan savaş sonucunda Müslümanlar galip gelmiş ve kale fethedilmişti. Selman-ı Farisi, Peygamber Efendimizin savaşa çıkacak komutanlara verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmişti. Zira Hazreti Peygamber, ordu hazırlanıp savaş için yola çıkacağı esnada, ordunun komutanına şu tavsiyelerde bulunurdu. "Müşrik düşmanlarınla karşılaştığın zaman onlara şu 3 seçeneği sun. Bunların hangisinde sana olumlu cevap verirlerse kabul et ve onları bırak. Onları İslam'a çağır. Kabul ederlerse bunu kabullen ve onları serbest bırak. Onları kendi yurtlarından muhacir diyarına göç etmeye çağır. Eğer bunu yaparlarsa muhacirlerin haklarına ve sorumluluklarına sahip olacaklarını haber ver. Ama yurtlarından göç etmeyi kabul etmezlerse Müslüman bedeviler gibi olacaklarını, Allah'ın onlar için belirlediği hükümlerin kendileri için de geçerli olacağını söyle. Bu durumda ancak Müslümanlarla birlikte cihada katılırlarsa ganimet ve fey elde edeceklerdir. Şayet bunu da reddederlerse cizye vergisi vermelerini teklif et. Eğer cizye vermeyi olumlu karşılarlarsa bunu kabullen ve onlara dokunma. Son olarak bunu da reddederlerse Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaş."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Dersimizin başlığı şöyle: Fasrun fi havfihi sallallahu aleyhi ve selleme min rabbihi ve taatihi lehu ve şiddeti ibadetihi. Dersimizin asıl konusu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'dan korkması, Allah Teala'ya itaat etmesi bahsi ve ona çok ibadet etmesi meselesi. Bunun etrafında hadis-i şerifler okuyacağız inşallah. Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin: وَاَمَّا خَوْفُهُ رَبَّهُ وَتَاعَتُهُ لَهُ وَشِلْتَتُ اِبَادَتِهِ فَعَلَى قَدْرِ اِلْمِهِ بِرَبِّهِ. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Rabbinden korkması, ona itaat etmesi nispetindedir. Yani ona ne kadar çok ibadet ediyorsa, itaat ediyorsa o nispette korkuyor. Demek ki insan Allah Teala'yı ya ne kadar ibadet ederse, itaat ederse o kadar korkar. Ona çok ibadet etmesi de Rabbini bilmesi kadardır. Yani insan Rabbini bildikçe ibadeti de artar. Bu konu etrafında konuşacağız. Bu ne demek? Cenab-ı Hakk'a çok itaat eden, ona karşı gelmekten çok korkan bir insan, çok itaat ederse Allah'tan çok korkar. Evet, Rabbini bilen de Allah'a çok ibadet eder. Onun için sevgili kardeşlerim, ilmimizi artırmaya çalışacağız. İlmimiz arttıkça, Allah Teala'yı daha fazla bildikçe, efendim, ona daha çok ibadet yapacağız. Müellifimiz adeti olduğu üzere ilk hadisi vermeden önce bir senet zikrediyor. Onun senedini zikrediyor. Diyor ki: ve lizalike kale fîmâ haddesenâhu Ebu Muhammed ibn Attâbin kıraeten minni aleyh. Kadı İyaz bu hocasına okumuş, hocası bu okuyacağımız hadisi şerifi okumuş, hocası dinlemiş, o surette hadisi şerifi rivayet etmiş. Hocası da diyor ki: kâle haddesena ebul kasim et tarabulsi, kâle haddesena ebul hasen el kabsiyyu, kâle haddesena ebu zeydin el merveziyyu, kâle haddesena ebu abdillah el firabriyyu, kâle haddesena Muhammed ibn İsmail. Muhammed ibn İsmail bizim İmam Buhari'miz. Daha bak, Kadı İyaz'dan buraya anca gelebildik. Yani 500'lerden 256 tarihine geldi. Kâle haddesena Yahya bin Mükeyrin anil Leysi an Ukaylin an İbn Şihabin an Said ibnül Müseyyebi enne Ebâ Hureyrete radıyallahu anhu kâne yekûl. Ashab-ı kiram devrine geldik. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle derdi: kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resûl-i Kibriyâ aleyhü ekmelü tehaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Konumuzla ilgili olarak Efendimiz Hazretleri şöyle buyurmuştur. Ashab-ı kirama hitaben, dolayısıyla bize hitaben buyuruyor ki: lev talemune ma'ale, şayet siz benim bildiklerimi bilseydiniz. Ey ashabım, ey ümmetim, siz benim bildiğim şeyleri bilebilseydiniz. لَدَحِكْتُمْ خَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَس۪يرًا. Az güler, çok ağlardı. Az güler, çok ağlardı. Evet, Allah Teala bana çok şey bildirdi. Çok şeyler biliyorum onun lütfetmesi sayesinde. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız. Yani gerçekleri bilen insan, kendimi eğlenceden, eğlenmekten alıkor, Allah Teala'ya bağlanır, gülmekten,
ziyade Allah Teala'yı düşünür, ona ibadet eder. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın söylediğine göre bir gün Peygamber Zişan ve Temiz ashabına bir konuşma yaptı. Ardından da şayet siz benim bildiklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız buyur. Bunun üzerine ashab-ı kiram elleriyle yüzlerini kapattılar ve hüngür hüngür ağladı. Bu söz onlara böylesine tesir etti. Yine bir başka gün Sultan-ı Enbiya Efendimiz bir konuşma yapmıştı. Cenneti ve cehennemi gördüğünü söylemişti. Yani Allah Teala bana cenneti de gösterdi, cehennemi de gösterdi buyurdu. Onun ardından da şöyle buyurdu. Şayet siz benim gördüklerimi görseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız buyurdu. Şimdi ilk okuduğunuzda, siz benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağladım. İkinci defada, yani cennetten, cehennemden söz ettikten sonra da, siz benim gördüklerimi görseydiniz, az güler, çok ağlardınız buyurdu. Zade fi rivayetime an Ebi İsa et-Tirmizi rafa'ahu ila zett-i mizerrin radıyallahu anh. İmam Tirmizi'den bizim de rivayet ettiğimiz Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'ın rivayetinde şu ilave vardır diyor müellifimiz. Yani Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur bu rivayete göre. İnni era ma la teravne. Sizin görmediklerinizi ben görüyorum. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ve esma'u ma la tesma'u. Sizin işitmediklerinizi, duymadıklarınızı ben duyuyorum. Yani Allah Teala Hazretleri bana bunu lütfi. Bilmediklerinizi biliyorum, duymadıklarınızı duyuyorum. Ve devamında şöyle buyurdu. Ettatis sema ve hukka lehu en ta'itta. Gökyüzü gıcırdadı ve inledi. Böyle buyuruyor Efendimiz. Gökyüzü gıcırdadı ve inledi. Neden acaba? Neden gıcırdamış, inlemiş? Buyuruyor ki gökyüzünün gıcırdayıp inlemekte hakkı var. Neden acaba gökyüzü neden gıcırdamış, neden hakkı var? Efendimiz bizim bilmediğimiz bir gerçeği şöyle ifade buyuruyor. Ma fiha mevdu erba'i asabi'a illa ve melekun vadi'un cebhetehu saciden lillah. Gökyüzünde dört parmak, dört karış değil, dört parmak bir boşluk yok ki oraya bir melek başını koyup secde etmemiş olsun. Gökyüzünün her noktasında bir melek var ve o Allah Teala'ya secde etmiş vaziyette. Başını, alnını secde etmek için koymuş vaziyette duruyor yani. İbadet ediyor Allah Teala. Demek ki bir meleğin olmadığı, dört parmak genişliğinde bile bir yer yok. Her yer meleklerle dolu. Vallahi, ve onun arkasından bildiğimiz hadisi söylüyor. Vallahi lev ta'lemune ma a'lemu le dahiktum galilen ve le bekeytum kesilen. Bu defa yeminle söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi siz benim bildiklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız. Bunun devamı da var. Devamında şöyle buyuruyor. Yani gerçekleri öğrenseydiniz nasıl olurdunuz? Ve ma telezzeztun bin nisai alel furş.

yataklarda eşlerinizle beraber olmaktan zevk almazdınız. Gerçekleri anlardınız ve o size zevk vermez. Ve le haraçtum ile suudati ve tec'erune ilallah. Daha başka ne yapardınız? Dışarılara dökülürdünüz, sahralara dökülürdünüz, giderdiniz. Yüksek sesle hıçkıra hıçkıra ağlayarak Allah'a yalvarırdınız. Gerçekleri anladığınız için, bildiğiniz için kendinizi kırlara verirdiniz ve orada hıçkıra hıçkıra ağlardınız ve Allah'a yalvarırdınız diyor. Ebu Zer el-Gıfari bu gerçeği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduktan sonra diyor ki levedittu enni şeceretun tuğdat. Ben bu durum karşısında kesilip bir köşeye atılan bir ağaç olmayı arzu ettim. Ya Allah Teala benden bir şeyler sormasaydı, beni sorguya çekmese diye düşündüm. Bu sorumluluktan kurtulmak için keşke kesilip de bir köşeye atılan bir ağaç olsaydım da Allah Teala'nın karşısına çıkıp hesap verme durumunda kalmasaydım diye arzu ettim diyor. Bu hadisin bazı rivayetlerinde bu son söylediğim sözün Peygamber Efendimiz'in sözüymüş gibi rivayet edildiğini görüyoruz. Biz buna hadis usulünde müdret diyoruz. Yani ravinin araya soktuğu bir söz. Kendi sözünü ravi Peygamber Efendimiz'in sözü gibi anlatırsa veya dinleyenler onu öyle anlarsa buna müdreç ifade ediyoruz. Bu olaya da idraç diyoruz hadiste. Bu rivayette müdreçtir. Yani Ebu Zer'in sözü Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş gibi bazı rivayetlerde yer almış. Vurviye hazel kelam ve dittu enni şeceretun tuğdadu min gavli Ebi Zer'in nefsihi ve huve asah. Kesilip atılan bir ağaç olmayı arzu ettim cümlesi. Bazı rivayetlerde Ebu Zer el-Rifari'nin sözü olarak geçmektedir ki doğru olan da budur. Peygamberimize ait bir söz değildir diyor Efendimiz. Ashab-ı kiramdan Mughire bin Şube şöyle rivayet etmiş. Ve fî hadîsil Mughîreti sallâ Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme hatten tefahat kademâ. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayakları şişinceye kadar ibadet edilir. Bu bilgiler bunu gerektiriyor tabii netice itibariyle. Allah Teala'nın büyüklüğünü, azametini, yüce kudretini bilen bir insan daha çok ibadet eder. Ona daha çok tazim gösterir. O da öyle yaptı. Ayakları şişinceye kadar ibadet etti. Bu hadisi şerife göre iki cihan güneşi Efendimiz bilhassa geceleri çok namaz kılardı. O kadar çok kıyamda kalırdı ki. Ayakta kalırdı ki mübarek ayakları şişerdi. Ve fi rivaye, bir başka rivayette şöyle. Kâne yusalli hatta terime kademâhu. Aynı manada olmak üzere ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Fekîle lehu, Fahri Cihan aleyhi salavatur rahman efendimize ashab-ı kiram dediler ki bu durumu görünce etekellefu haza ve kad gufira leke ma taqaddeme min zenbike ve ma taahhar. Ya Resulallah, Allah Teala senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır. Bu malum. Hal böyleyken kendini niçin bu kadar yoruyorsun demiştir. Ashab-ı kiram. Allah Teala sana peşinen dedi ki ben senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını affettim dedi. Hal böyleyken, gerçek böyleyken neden kendini bu kadar yoruyorsun dediler. Çünkü onlar da üzülüyor Efendimizin bu kadar yorulmasına. Kale, kainatın efendisi şöyle buyurdu. Efela ekune abden şekura. Bu durum karşısında Allah'a şükreden bir kul olmayayım. Madem ki Allah Teala bana böyle bir lütufta bulunmuş, gelmiş gelecek bütün günahlarımı bağışlamış, ben de onun karşısında kulluğumu göstermeli değilim ki. Onun için daha çok ibadet etmeli değil miyim? Yani bağışlandım diye oturmak bana yakın.

0: yakışmaz. Benim de ona, Cenab-ı Mevla'ya şükretmem, teşekkür etmem lazım. Onun ifadesi nasıldır? Ben Cenab-ı Hakk'a nasıl teşekkür etmeliyim? İbadet eder.
1: Bir hepimiz için bu böyle güzel kardeşler. Sağlığımız için, gördüğümüz için, yürüdüğümüz için, tuttuğumuz için vesaire nimetler için, yani tattığımız nimetler için vesaire, her biri için ayrı ayrı şükretmek durumundayız. Ve nahvehu an Ebi Selemete ve Ebi Hureyrete radıyallahu anhuma. O hadisin bir benzeri iki sahabiden daha rivayet edilmiştir. Bunlardan biri Nebiler Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşi Ebu Seleme. Büyük bir sahabi. Efendimiz'e erken iman edenlerdendir. Hanımı Ümmü Seleme ile birlikte Habeşistan'a hicret ettiler. Döndüler, Medine'ye hicret ettiler. Uhud Savaşı'nda Ebu Seleme bir yara aldı. Ve o yara iyileşmedi. Daha sonra nüksetti ve ondan vefat etti. 5 çocuğuyla beraber Ümmü Seleme annemiz ortada kaldı. Efendimiz de onu nikahını alarak kendisine yardımcı oldu. Yani çocuklarını himayesini aldı zaten. Niye çok evlenmiş diyorlar ya, her birinin bir hikmeti var. Yani onu ortada bırakmamış, kendisi evlenmiş. Ve Hazreti Ayşe annemizden sonra da en çok hadis rivayet eden Ümmü Seleme annemizdir. Efendimizin hadislerine en çok hizmet etmişti. Yani Efendimizin yaptığı her işte binlerce hikmet var da biz anlamıyoruz. Vekalet Ayşe radıyallahu anha. Annemiz Ayşe radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Kâne amelu Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme dîmeten ve eyyüküm yutîku mâ kâne yutîk. Diyor ki annemiz radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı hayırlar, ibadetler tıpkı durmadan yağan bahar yağmurları gibiydi. Bahar yağmurları yavaş yavaş yağar ama devamlı surette yağar, kesintisizdir. Efendimizin ibadetleri de öyleydi diyor. Fahri Cihan Efendimizin yaptığı hayırları ve ibadetleri yapmaya hanginizin gücü yeter diyor annemiz. Onun için sevgili kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iyilik, bir hayır yapıyorsanız onu devamlı yapın buyuruyor. Mesela birilerine, bir yakınınıza, bir akrabanıza hayır yapıyorsun, para gönderiyorsunuz. Bir defa, iki defa göndermeyin, devamlı surette gün. O bir taraftan namaz kılıyorsanız mesela ne kılıyorsunuz? Teheccüd, devamlı kılın. Çok kılmayın ama mesela çok kılmaktan rahatsız oluyorsanız az kılın fakat devamlı kılın. Burada kalalım. İnşallah önümüzdeki derste buradan devam edelim güzel kardeşler. Yüce Rabbim, dünyada onun güzel yüzünü göremedik. Ahirette ve Firdevs cennetinde onu görmeyi hepimize nasip eylesin. Ve hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum.

hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ölç, ölçüyü biraz da fazla tut." dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Beynemâ raculun yemşî bi tarîkin işteddâ aleyhil ataş, fevecede bi'ran fenezele fîhâ feşerib. Thumma kharaca feizâ kelbun yelhethu ye'kulu thera minel ataş, فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَ الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا فَقَالَ fi kulli kebidin radbeh ecr.
2: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı, bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağa yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler, evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları yüce yaratıcının emanetleri olarak görüp, onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarı gar, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi

Kutbi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. Ey Allah'ın elçisi! Sa'd, İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar.

Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Benden önceki peygamberlerden hiçbirine verilmeyen 5 şey bana verilmiştir. Ben düşmanımın içine bir aylık mesafeden korku salma yardımına mazhar oldum. Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Onun için ümmetimden namaz vaktine kavuşan herkes bulunduğu mekanda namazını kılıversin. Ganimetler bana helal kılındı. Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilirken ben bütün insanlığa gönderildim. Ve bana şefaat etme hakkı verildi. Bana cevami-ül kelim, az sözle çok mana ifade etme kabiliyeti bahşedildi. Ve peygamberler benimle son buldu.

Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre, bir adam peygamberimize gelerek "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında "Onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu.

Resulullah'ın himayesine aldığı Ebu Hafs, Ömer bin Ebu Seleme, Abdullah bin Abdülesed anlatıyor. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bakımında olan bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafına uzanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yavrucuğum, besmele çek sağ elinle ve önünden ye," buyurdu. Ben de ondan sonra hep bu şekilde yedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez, selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.

Ebu Hüreyre anlatıyor. Bir gün cünüp bir haldeyken Medine sokaklarından birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştım. Hemen geri durdum ve gidip yıkanıp geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nerede kaldın Ebu Hüreyre?" dedi. Ben, "Cünüptüm. Temiz olmayan bir halde seninle beraber oturmak istemedim." dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah, Müslüman necis olmaz." buyurdu. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter," demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı," buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir."

0: sahabi Selman bin Amir Ettabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim.'' dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve

هيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet Radyoları'nın değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Malum olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerine ayet-i kerimeler yerleştiriyor. Bu bölümün girişinde de pek çok ayet-i kerimeye yer vermiş. Sıradaki ayeti kerimemiz Estaizu billah kâle dedi ki innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Bana verilen zenginliğim bendeki bir ilim üzere verilmiştir. Yani öyle bir lütuf olarak değil, öyle bir hibe olarak değil, bunun bende bir karşılığı var. Ben ilim yaptım ve bu ilim sayesinde bu servete kavuştum. Bana verilen bu servetin arka planında bendeki bu ilim var. Dolayısıyla sizin Allah sana iyilikte bulunmuş, Cenab-ı Hak sana böyle vermiş, Allah'ın sana verdikleri kabilinden ifadelerinizin altı dolu değil. Size niye vermemiş? Bana vermiş. Çünkü bende ilim var. Bununla Karun ne demek istedi? O insanlara, o ilim sahiplerine karşılık verirken şunu demek istedi. Sizin ifadelerinizde sanki Allah bana hibe etmiş, lütfetmiş. Dolayısıyla Allah bana yapmış bir güzellik, ben de insanlara yansıtayım. Bu sahip olduğum servet Allah'ın bana iyiliğiymiş gibi söylüyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Bunu ben kazandım. Ben bu ilmi yaptım ve bunun neticesinde bu servete kavuştum. Bana bu servetin verilmesinin bana dair benimle alakalı çok önemli bir nedeni ve sebebi var. Dolayısıyla öyle bana yapılmış bir ihsan gibi görmeyin bunu. Bunu ben çatır çatır kazandım. O yüzden bununla övüneceğim, bununla iftihar edeceğim, bununla büyükleneceğim ve bununla sizleri ezeceğim. Çoğunlukla zenginlerin içine girdikleri psikoloji bu. Biz çok akıllıca davrandık, biz çok stratejik davrandık, biz iyi hamle yaptık, biz iyi proje yaptık, biz. Allah bu yüzden bize verdi. Bizler özeliz. Niye size vermedi? Çünkü biz Allah'ı bize vermek zorunda bıraktık. Özenle hazırlandık, dikkatle projelendirdik. Hamlelerimizi stratejik bir biçimde sıraladık ve böylece kazancı garantiledik. O yüzden kendilerine güvenirler ve daha fazla kazanç, daha fazla özgüven demek, kazanç dramatik bir şekilde arttı mı, özgüven de dramatik bir şekilde artar ve istikbara dönüşür. Büyüklenir, diğer insanlara yukarıdan bakmaya başlar, onları küçük görür. Allah'ı burada kim ne kadar çalışıyorsa ona o kadar veren bir el olarak görür, şayet tanıyorsa. Pek çok zengin Allah'ı da tanımaz ya. Tanıyan bu türden müstekbir zenginler Cenab-ı Hakk'ı sadece ilgilisine olması gerektiği kadar çabası, zekası ve özelliğine uygun olarak mal veren kişi gibi görür. Dolayısıyla onun nazarında fakirler Allah'ın beğenmediği, yeterince çalışmayan ve hak etmedikleri için Cenab-ı Hakk'ın kendilerini fakir bıraktığı kimseler olarak gözükür. Çünkü onların anlayışına göre mal, mülk, servet değerin ifadesidir. Allah katında bile değerin ifadesidir. Ne demiş bir zenginlik sahibi? وَلَاِنْ رُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Rabbimin yanına döndürülecek olsam bile, yani inanmıyor ama, tut ki öyle bir şey oldu, Allah'ın huzuruna döndürüldük, لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Orada bile bu dünyadakinden daha güzeli bana verilecek, daha çoğu bana verilecek. Allah bize kıymet veriyor, hak ediyoruz bu kıymeti ve değeri. Bu kadar kazanıp elde ettiğimize göre biz özeliz.
üstün kimseleriz.

0: İşte istikbara giden sürecin kodları, hakikati göz ardı eden, dünyada sahip olduklarımızın ancak Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olduğunu ve tamamen sınava yönelik bir araç olduğunu anlamak istemeyen, burayı bir netice yurdu gibi gören ve elindeki varlıklarını kendi üstünlükleri olarak yorumlayan kimseler bunlar. O yüzden müminlere dönüp dediler ki, Eyyul fariqayni hayrun makamen ve ahsanu nediyya. Bakın bakalım, sizin oturup kalktığınız yerler mi? Sizin meclisleriniz mi, yoksa bizim oturup kalktığımız yerler, bizim meclislerimiz mi daha üstün, daha nitelikli, daha lüks? Beri de peygamber kendisine iman eden fakir kimselerle daha mütevazi, daha sade yerlerdeler. Bu beyefendilerin meclisleri daha nitelikli, halıları, oturakları, efâfen var ya, eşyaları vesaire göze gelir cinsten. Buradan bak anla demek istediler. Hangimiz daha iyiyiz? Hangi taraf daha değerli? Mal bizim tarafımızda, mülk, servet bizim tarafımızda. Dolayısıyla Allah da bizim tarafımızda. Peygamberlerin karşısında tarih boyunca mülkleriyle, servetleriyle övünen zenginlerin anlayışı bu. Halbuki Cenab-ı Hak bize haber verdi ki, أَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Dünyada rızkı kısan da bolca veren de odur ve bunu sınamak maksadıyla yapar. Dünyadaki üstünlükler Allah'ın taksimiyledir ve tamamen sınava yöneliktir. Kimileri hiç kazanmadan zengin bir ailede doğabilir, hiç emek vermeden dev servetlere konabilir, çokları çok çalıştıkları ve son derece dikkatli ve stratejik davrandıkları halde ellerine kayda değer bir şey geçmeyebilir. Bunlar yüz binler, milyonlar, hatta yüz milyonlardır. Çok az sayıda kimse çok yüksek servetlere kavuşabilir. Seküler anlayışta bile burada bir lineer ilişkinin olmadığı itiraf edilir. Onlar şansa bağlar. Biz Yüce Yaradan'ın kudretine, onun taksim eden hayrı elinde tutan eline bağlarız. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ. De ki Allah'ım, mülkün sahibi sensin. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğine mülkü sen verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğinden mülkü sen söker, geri alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğini aziz kılar, yükseltirsin. Ve tuzillu men teşâ. Dilediğini alçaltır, zelil kılarsın. Biyedikel hayır. Hayır senin elindedir. İnneke alâ kulli şeyin kadir. Sen her şeye gücü yetensin. Dolayısıyla zenginlerin bu anlayışı yanlıştır, batıldır. Allah'ın dünyadaki verdiği konumlar ve üstünlükler sınav amaçlıdır ve ilahi takdire bağlıdır. Ancak ahirettekiler amellerin sonucudur. Ahiretteki neticeler ile dünyadaki çaba arasında doğrusal bir ilişki kurulur. Cenab-ı Hak öyle haber verdi. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Ahiretteki derecelerin hepsi her birinin amellerinin neticesidir. Dünya böyle değildir. Dünya bir süreçtir, kimseye verilen kimsede kalmaz, verilir, alınır, artırılır, eksiltilir, hepsi sınav maksatlıdır. Dolayısıyla Karun'un bu sözü batıldır. Zenginliğini kendisine bağladı. Allah'ın lütfuna, ihsanına değil, kendi zekasına ve ilmine bağladı. Artık nasıl bir ilme kavuşmuştu da bu kadar yüksek bir zenginliğe ulaştı? Allahu alem, onu bilmiyoruz. Bu iktisadi enstrümanları yönetmenin ilmi mi? İyi yatırım yapabilen zamanında ve tam olması gereken döneminde, yahut sınai olarak üretim bakımından yüksek gelirler getirecek yatırımlar yapan bir ilim mi? Yahut bazılarının bahsettiği simya kabilinden maddenin dönüştürülmesine dair bir ilim mi bilmiyoruz. Allahu alem. Ama Karun zenginliğini Allah'ın ihsanına bağlayanları reddetti. Dedi ki hayır. Kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Benim bu servetim bana bendeki ilim dolayısıyla verilmiştir. Ayet-i kerimenin tam ortasında Cenab-ı Hak Karun'a cevap verdi. Allah Azze ve Celle onların konuşmalarını bize aktarırken şimdi doğrudan söze girdi. Buyurdu ki evelem ya'lem, bilmedi mi ki ennallâhe kad ehleke min kablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ektheru cem'a. Karun bilmedi mi ki Allah kendisinden önce asırlar boyunca nicelerini helak etmiştir. Bunlar ondan daha kuvvetliydi. Bunlar ondan daha güçlüydü. Bunlar ondan daha kalabalıktı. Bunu bilmez mi Karun? Bu nasıl bir meydan okumadır? Karun'un söylediğinin Cenab-ı Hakk'ı tanımamazlık anlamına geldiğini, Cenab-ı Hakk'a karşı gardını aldığını düşündüğünü, böylece Allah ile kendisi arasına mesafe koymaya çalıştığını gayet iyi anlamış oluyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği karşılık, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Hangi güç, hangi mali iktidar, hangi ekonomik kapasite kişinin Cenab-ı Hak'tan hak ederek aldığı ve temellük ettiği bir şeydir? Bunlar sana vermezden önce de Allah'ındı, verirken de Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi. Verdikten sonra da Allah'ın, çünkü lütfen ve ihsanen verdi. Hibe ederek verdi. Eğer sen hak ederek almış olsaydın sana kalırdı. Senden öncekilerinki onlara kaldı mı? Kalmadı. Demek ki hiçbiri hak edilmiş bir şey değildir. Sınav dolayısıyla elden ele dolaşan emtiadan ibarettir. Şimdi Karun bu malik olduklarına, kendisi kendindeki bir ilim dolayısıyla elde ettiğini söylediklerine hakim midir? Söz gelimi koruyabilir mi? Bunlar ona kalır mı? Hak ederek almış olsaydı, kendisinden kaynaklı bir sebeple sahip olmuş olsaydı, bunlar hep onun elinde kalmalı değil miydi? Cenab-ı Hak, adaleti esas alan, hakka riayet eden kudret, o zaman ona bırakması icap ederdi. Dönüp baksın kendisinden önceki, kendisinden daha fazla güce sahip olan, daha fazla adamı bulunanlar. Allah onlara ne yaptı? Hepsini helak etti. Buradan Cenab-ı Hak işareti verdi. Karun'a böyle söyleyerek onun helak edeceğinin işaretini verdi. Ve böylece Cenab-ı Hak bize en çok kazananı, en çok mülke kavuşturduğum Karun idi. Onun bile servetiyle kendisi arasında gerçek bir ilişki oluşmadı. Gerçek bir sahiplik ilişkisi oluşmadı. Bunların hepsi sözdedir. İnna nahnu narithul ardı ve men aleyha. Her şey bize aittir ve bize döner. Verdiklerimiz sadece hibedir, lütuftur, ihsandır. Bir süreliğinedir. Kul değerlendirirse değerlendirir. Değerlendirmezse geri alınır. Ve la yus'elu an zunubihimul mucrimun. Böyle mücrimler hayatları boyunca hep cürüm üzere davranmış, cürüm üzere konuşmuş olanlar, yu'raful mucrimune bisimahum, yüzlerinden tanınır, doğrudan ayaklar altına alınırlar. Konuşturulmaz, kendilerine söz hakkı dahi verilmez. Ve la yus'elu an zunubihimul mucrimun, buyurdu Cenab-ı Hak. Böylece Kasas suresinin 78. ayetini de tamamlamış olduk efendim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدْ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
0: Üç şey ölenin mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının, ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam, salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni, bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını, Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller, sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır. Kırk hadiste iyilik.
2: Peygamberimizle uzun süre birlikte olup ona hizmette bulunma şerefine eren meşhur sahabilerden Ebu Zer yine bir gün onunla beraberdi. Allah Resulü binitine binerek arkasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aleyh. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.''

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve "Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae İlla şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver." derdi.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım."

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah'ın ölçüsü. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah sizin suretlerinize, görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve işlerinize bakar. İmaj ve görüntünün en belirleyici etkenlerden biri olduğu ve bunun için büyük harcamaların yapıldığı günümüzde, Allah Resulü'nün bize hatırlattığı bu ölçüyü tekrar tekrar okuyup hafızamıza nakşetmeliyiz. Görüldüğü üzere Yüce Allah bu ölçüyle niceliği değil niteliği, kabuğu değil özü, maddi değil manayı, şekle indirgenmiş ameli değil samimi niyeti öncelemekte ve bunu önemsemektedir. Gizli ve aşikar her şeyi bilen, kalplerin gizlediklerine vakıf olan, Cenab-ı Hak katında kalıcı olan niyetlerimiz ve amellerimizdir. Ceza veya ödüle değer bulunacaklar da bunlardır. Ne izafi ve itibarı olan dış güzelliğimiz, ne elimizde emanet olan mal ve servetimiz, ne de ancak faniler için bir değeri olan makam ve mevkiimiz ilahi adalet terazisinde yer alacaktır. Orada tartıya girecek şey, Allah'ın bize lütfettiği bu nimetleri olumlu ya da olumsuz yönde kullanmamız, başka bir ifadeyle bunları değerlendirirken gösterdiğimiz niyet, tutum ve davranışlarımızdır. Onun için Cenab-ı Hak mal ve çocukların fayda vermeyeceği hesap gününde ancak selim bir kalbin işe yarayacağını bildirmiş, Allah Resulü de yapılan işlerin ancak niyetlere göre değer kazanacağını ifade etmiştir. Onun için insanlar sadece iman ettik demekle kurtulamayacaklardır. Hatta namaz kıldık, oruç tuttuk, defalarca hac ve umre yaptık demek de yeterli olmayacaktır. Acaba bu ibadetlerle ulaşmamız arzu edilen ahlaki niteliklere sahip olabildik mi? Halkın ve hakkın lehimize şahitlik yapabilecekleri bir düzeye ulaşabildik mi? Mahşer gününde başta ailemiz olmak üzere kimsenin yakamıza yapışmayacağı bir hayat yaşayabildik mi? Arkamızda kalanlara hiç tükenmeyen, harcandıkça çoğalan bir ahlak ve fazilet mirası bırakabildik mi? İşte bu sorulara vereceğimiz cevaplar Müslümanlığımızın kalitesini de belirlemiş olacaktır. Gönül rahatlığı içinde kapılarını Allah'a açabileceğimiz bir kalp ve onun huzuruna sunabileceğimiz ameller için çaba göstermek zorundayız. Maddi refahımız ve bedeni zevklerimiz için gösterdiğimiz gayretin küçük bir kısmını bu alana taşımamız bile hesap gününde yüzümüzün ak olmasına yeterli olabilecektir. Başta kendimiz olmak üzere yakın ve uzak çevremiz üzerinde yapacağımız bir gözlem, bütün insanların sanki tek bir amaç için çalıştıkları izlenimini doğurmaktadır. Niçin çalışıyorsunuz sorusunun karşılığı genellikle ekmek parası için veya çoluk çocuğun rızkını kazanmak içindir. Aslında birçokları için o ekmek parası çoktan kazanılmış. Çoluk çocuğun rızkı fazlasıyla elde edilmiştir. Ama torunlarının, gelecek nesillerinin rızkı da sanki onlar üzerine yükümlüdür. Kazanacak, sürekli kazanacak, maddi refahın ve bedeni zevklerin zirvesine ulaşacak, biriktirdikleriyle de kendinden sonrakilere rahat bir hayat yaşatacaktır. Acaba insan olarak hayatımızın yegane gayesi bu mudur? Helal yoldan kazanmak, meşru şekilde sarf etmek, tabiatıyla dinimizin de tasvip ve teşvik ettiği bir şeydir ama tek şey değildir. Esasen bu dünyada insanca yaşayabileceğimiz zeminin oluşmasına yardımcı olan asgari şarttır. Dikkat edilirse bu asgari şartta diğer canlılarla aynı düzlemdeyiz. Onlar da karınlarını doyurmak ve yavrularını büyütmekte bizden daha az gayretli değillerdir. O halde Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık ideali helal yoldan rızkını temin eden insanın ilave çabalarıyla hayat bulacaktır. Bu aşamada insanı yücelten maddi kazanımlar değil, manevi etkenlerdir. Bu etkenlerin vücut verdiği iyi niyet ve ahlaki erdemler kişinin bedenine de, mal ve servetine de yön vereceği için onu sadece yaşamak ve üretmek için karnını doyuran diğer canlılardan ayıracak, yemesini, içmesini ve diğer beşeri ihtiyaçlarını karşılamasını da ibadet haline dönüştürecektir. İşte insanı hayvandan farklı ve üstün kılan çaba budur. Bu farklılık onun akıl nimetine sahip olmasının doğal sonucudur. Ancak bu nimeti yaratıcının istediği yönde kullanma çabasını göstermeyen insan sadece farklı olmakla kalır, üstün olamaz. Hatta aklının yardımıyla düşüneceği kötülük gayasında hayvandan da aşağı bir mertebeye inebilir. Burada yorumlamaya çalıştığımız hadis az önce söylediklerimizin veciz bir ifadesidir. Cenab-ı Hakk'ın neye değer verdiğinin ve hesap gününde neyi ölçü alacağının açık beyanıdır. 3 günlük dünyada itibar vesilesi olduğu için bakımına azami gayret gösterdiğimiz bedeni varlığımızın, üzerine titrediğimiz servetimizin, ebedi alemde hesabını vermek zorunda kalacağımız bir yük haline dönüşmesi işten bile değildir. Bu dünyadan göçerken sırtımızda yük taşımamak için, Cenab-ı Hakk'ın emaneti ve aynı zamanda imtihan vesilesi olan can ve malımızı, onun rızasına uygun niyet ve amellerle bizi cennete ulaştıracak bir binite dönüştürelim ve bu konuda ümmetini uyaran sevgili peygamberimizin şu sözüne kulak verelim. Kıyamet gününde bir kul şu sorulara muhatap olmadıkça yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi? Öğrendiği bilgiyle ne yaptı? Malını nereden kazandı ve nereye harcadı? Vücudunu nerede yıprattı?
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yatağına girdiğinde şöyle dua etsin. Rabbim, senin adınla yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan bana merhamet et. Eğer ruhumu geri verir, uyandırırsan salih kullarını koruduğun gibi beni de koru.

0: Hayra öncü olmak. Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini bekliyordu. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu gören rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir." ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözlerine şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin." Bunun üzerine Ensar'dan bir zat, taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan sevgili peygamberimiz şöyle dedi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'a kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."
1: Vasile bin Eska şöyle anlatmaktadır. Allah Resulü Tebük gazvesi için çağrıda bulundu. "Ben hemen savaş malzemesi tedarik etmek için ailemin yanına döndüm. Medine'ye geri geldiğimde ilk sahabe grubu yola çıkmıştı. Ben elde ettiği ganimet karşılığında bir adamı kim taşır diye bağırmaya başladım. Ensardan yaşlı biri beni çağırdı. Ganimeti bizim olmak şartıyla birlikte bineceğimiz bir hayvan veririm. Bizimle de yer ve içersin, ne dersin?" dedi. Adamın yaptığı teklife tamam dedim. Bunun üzerine "Yüce Allah yolunu açık etsin" dedi. Ben de onlarla yola çıktım. Allah savaş sonrası bize ganimet nasip etti ve benim hisseme de birkaç genç deve düştü. Anlaştığımız üzere develeri alıp bineğin sahibi olan kişiye getirdim. Develere baktı ve "Bunlar kıymetli hayvanlar" dedi. Ben de "Onlar benim sana söz verdiğim ganimetler" dedim. Bunun üzerine adam "Ey yeğenim, develerini al götür. Biz sana düşen ganimet derken manevi kazancı kastettik" dedi. Ezd kabilesine mensup İbnül Lütfiye isimli bir adam, Süleymoğullarının zekatlarını toplamak üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilmişti. Toplama işini bitirip geldiğinde zekat için verilen malları Resulullah'a teslim etmiş, ancak bir kısmını kenara ayırıp "Ya Resulallah, bu size aittir, bu da bana hediye edilendir" demişti. Bunun üzerine Resulullah, "Gerçekten öyleyse sen ana babanın evinde otursaydın bu hediye sana gelir miydi?" demiş. Ardından bir hutbe vererek insanların haksızlıkla elde ettiği malların kıyamette ağır

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerine ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde, evde geçireceği zamanı üçe böler, bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler, ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâh. Fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
2: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında, salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki, Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhamet

0: hürmetiyle muamele eder.
1: Kırk hadiste iyilik.

Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin?" diye sordu. O, "Evet," diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, "O halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır," buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklarla sohbetine devam ediyor.
3: Sevgili çocuklar, Hazreti Muhammed'e inanmayan insanlar onu suçladılar. Neler demediler ki? Sihirbaz dediler. Halbuki peygamberimiz sihir bilmezdi ve sihirbazlığa karşıydı. Kâhin dediler. Halbuki peygamberimiz insanları cennete çağırıyor, cehennemden uzak tutmaya çalışıyordu. Şair dediler. Halbuki peygamberimiz hiç şiir söylememişti. Onlar da bunu çok iyi biliyorlardı. Mecnun dediler. Halbuki peygamberimiz çok akıllı, zekiydi, deli değildi. Aileleri birbirinden ayırıyor dediler. Halbuki peygamberimiz birlik ve beraberlikten yanaydı. Bu sözleri başka birinden öğreniyor dediler. Halbuki peygamberimiz bu bilgileri hiç kimseden değil, her şeyin en güzelini bilen Allah'tan alıyordu. Hani dilin kemiği yok derler. İnsanları peygamberimizin yolundan, Allah'ın dininden uzaklaştırmak için olmadık yalanlar uyduruyorlardı.
4: Hatırlarsınız çocuklar, bir zamanlar benim eşeğim çalınmıştı. Ben üzülmüştüm tabii. Ertesi gün durumu öğrenen komşularımın her biri bir şekilde beni suçladılar. Hoca, herhalde sen ahırın kapısını açık bıraktın. Eşeğini niçin sağlam bir iple bağlamadın? Niçin derin uykuya yattın? Hiç tıkırtı duymadın mı? Köpeğin ne yapıyordu, onu eğitmedin mi? Eşeğin giderken niçin anırmadı? Baktım ki çocuklar neredeyse beni cezalandıracaklar ve bana hiç teselli veren de yok. Onlara sadece şunu dedim, insaf edin be komşular. Hep bana bahane buluyorsunuz ama hırsızın hiç mi suçu yok? Evet, bu Mekkeliler de çok zalim insanlardı çocuklar. Kendileri Allah'ın dinine inanmıyor, tertemiz, özü sözü bir olan sevgili peygamberimize inanmadıkları gibi bir de onu suçlamaya çalışıyorlardı.
2: Rümeysa Nasreddin Hoca'dan izin isteyerek sordu. Hocam, Peygamber Efendimiz'e bu iftiraları atanlar başka neler yaptılar?
3: Nasreddin Hoca soruyu beğendi. Bu önemli bir soru. Peygamber Efendimiz nasıl çalışıyorsa, inanmayan insanlar da kendi yanlış düşünceleri için çalışıyordu. Bu çalışmayı yaparken de her türlü yalan ve hileye başvuruyorlardı. Onlar önce peygamberimizi dikkate almadılar. Muhammed bir müddet sonra bu işten vazgeçer diye düşündüler. Düşündükleri gibi olmadı. Özellikle gençler ve baskı altında olanlar İslam'a girdiler. Bu kez alay etmeye başladılar. Müslüman olanların moralini bozacak uygunsuz sözler söylediler. Ama bu da fayda etmedi. Bu kez de asıl kendilerinin Allah'ın yolunda olduğunu söylediler. Fakat bu da etkili olmadı. Peygamberimizin etkili konuştuğunu ve geçmiş peygamberlerin olaylarını anlattığını görünce onlar da benzerini yapmaya çalıştılar. Güzel konuşan bazı kimseler değişik kitaplardan hikayeler öğrenerek gençlerle sohbetler yapmaya çalıştılar. Bu da fayda vermedi. Özellikle gençlerin Müslüman olmalarını engellemek için onları oyalamak istediler. Geceleri eğlence düzenlediler. Bu da fayda vermedi. Bu yöntemler işe yaramadığı gibi yeni yeni insanlar da Müslüman oluyordu. Onlarsa daha da öfkeleniyordu. Haksız ve zorba insanların yaptıkları gibi işi tehdit ve baskıya vardırdılar. Müslümanlara büyük zararlar vereceklerini söylediler. Ama bu da fayda etmedi. Bu yöntemlerin bir işe yaramadığını gören Mekkeli müşrikler Ebu Talip'le görüşmeye karar verdiler. Peygamberimize her zaman destek olan Ebu Talip Mekke'de güçlü bir insandı. Eğer o Peygamber Efendimiz'i himayesi altına almasaydı, korumasaydı, kafirler çok daha kötü işler yapardı. Ebu Talib'e gelip dediler ki, yeğenine söyle, bizim dinimizin yanlış olduğunu söylemesin, putlarımıza laf atmasın, yoksa biz başka yollara başvururuz. Ebu Talib yumuşak sözler söyleyerek onları gönderdi. Bir müddet sonra yine geldiler. Yeğenini bize teslim et, biz de sana güçlü kuvvetli bir delikanlı verelim. Ebu Talip bu teklife kızdı. Yeğenimi size vereyim de ona zarar veresiniz öyle mi? Asla kabul etmem. Mekkeliler bir müddet sonra yine geldiler.
4: Ey Ebu Talip, biz seni sever ve sayarız ama yeğenin İslam'ı anlatmaktan vazgeçsin. Bizim putlarımıza söz söylemesin. Kölelere sahip çıkmasın, bu işten vazgeçsin. Ya sen onu susturursun ya da biz ne yapacağımızı biliriz.
3: Evet, çocuklar, durum ciddiydi. Ebu Talip peygamberimizle görüştü. Ey kardeşimin oğlu, ne olursun sana zarar verecek işler yapma. Bunların niyeti kötü.
2: Peygamber Efendimiz İslam'ı anlatmaktan, dinini yaşamaktan vazgeçmedi. Mekkeliler en sonunda Peygamber Efendimiz'e çok cazip bir teklif sundular.
4: Ey Muhammed, eğer senin amacın başkan olmaksa gel başkanımız ol. Zaten yeteneklisin. Biz de sana yardımcı olalım, başımıza yönetici yapalım. Eğer amacın zengin olmaksa aramızda altın, mal, mülk toplayalım ve seni Mekke'nin en zengin insanı yapalım. Yok eğer amacın güzel kızlarla evlenmekse sen bize söyle, istediğin kızlarla seni evlendirelim. Biz sana bunları verelim ama senden de sadece bir şey istiyoruz. Bu dinden vazgeç.
2: Bu teklif Peygamber Efendimiz'i kızdırdı. Onun amacı başkan olmak, zengin olmak değildi çocuklar, biliyorsunuz. O insanların mutlu ve huzurlu olmasını, Allah'ın dinine girmesini istiyordu. Cevabı açık ve net oldu. Vallahi bir elime güneşi, diğer elime de ayı verseniz yine de İslam davasından vazgeçmem. Nasrettin Hoca bunu söylerken heyecanlanmıştı. Güçlü bir sesle konuşmuştu. Kendisi heyecanlandığı gibi çocuklar da heyecanlanmıştı.
4: Evet çocuklar, gördünüz peygamberimizi. O dininden vazgeçmedi. Biz de dinimizden, onu yaşamaktan, onun yolunda mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Anlaşıldı mı?

0: Ayakların haykırışı kubbede çınladı.
1: Anlaşıldı hocam.
0: Nasrettin Hoca anlatmaya devam etti. Her devirde iyiliğe karşı olan, yanlış düşünceleri yaymaya çalışan ve şeytanın yolunda yürüyen insanlar olmuştur. Bunlar kendileri gibi düşünmeyenlere her türlü hakaret ve kötülüğü yapmışlardır. Peygamber Efendimizin zamanında da inanmayanlar arasında böyle insanlar çoktu. Bu kişiler Müslümanlara sadece ve sadece İslam dinini kabul ettikleri için eziyet ve işkence yapmaya başladılar. Müslümanları gördüklerinde hakaret ediyorlardı. Yalnız kaldıklarında topluca saldırıp linç ediyorlardı. Aç ve susuz bırakıyorlardı. İp ve zincirlere bağlayıp evlerinin bir odasına hapsediyorlardı. Susuz, kör kuyulara atıyorlardı. Kafalarını suya batırıp boğmaya çalışıyorlardı. Yarı çıplak bir vaziyette kızgın kumların üzerine yatırıyor, üstlerine de ağır taşlar koyuyorlardı. Boyunlarına kalın ipler bağlayarak sokaklarda sürüklüyorlardı. Vücutlarını kızgın demirlerle dağılıyorlardı. Ama tüm bu vahşetlere rağmen Müslümanlar dinlerinden dönmüyorlardı. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık.

ayakta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar ezan okumanın ve ilk safta durmanın ne denli faziletli olduğunu bilseler ve bunlara nail olmak için başka çare bulamasalardı, mutlaka aralarında kura çekerlerdi. Namaza erken gitmeyi

0: Ailenin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi, bu hususta mutlaka yarış ederlerdi. Yatsıyla sabah namazlarının faziletini bilselerdi, onlara emekleyerek dahi olsa giderlerdi.
1: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek, hem sevap hem de şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca, Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış, bunun üzerine Hazreti Peygamber, hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti. Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sormuş, o da,

bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
0: Bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en üstünü hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman hangi amellerin daha faziletli olduğu sorulmuştur. O da çeşitli cevaplar vermiştir. Hazreti Peygamber bu tür soruları soruyu soranın durumunu ve o anki ihtiyacını dikkate alarak cevaplamıştır. Bir işin en hayırlı iş olduğunu söylerken bu metodu uygulamıştır. Allah yolunda cihat, vaktinde kılınan namaz, ana babaya iyilik en faziletli amellerdendir. Peygamberimiz ana babaya saygı ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi ise Allah'a ortak koşmakla yan yana koymuş ve büyük günahlardan saymıştır. Allah kendine kulluk edilmesini istedikten sonra ana babaya karşı saygılı olmamızı ve onlara iyi davranmamızı emreder. Bunun bir görev olduğunu...
2: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
4: Selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün büyüklerimizi, küçüklerimizi, kardeşlerimizi bu duanın içine katıyoruz. Rabbim her türlü işlerini kolaylaştırsın. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı kıymetli hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden sormak isteyen, belki programımızla alakalı da istek, öneri ve görüşlerini iletmek isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanabilirler efendim. 7/24 sizler için hizmette. Facebook'tan ve Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak bize soru sormak isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformundan paylaştığımız son gönderilerin altına herkese açık bir şekilde sorularını yazabilir ya da yine her iki platformdan özel mesaj atmak suretiyle sorularını bize iletmiş olur. Bendeniz kıymetli hocama sizlerden gelen o soruları sorarım inşallah. Ama bazen hemen soramıyorum veya ilerleyen dakikalara kaldı oluyor. Bazen ilerleyen günlere kaldı oluyor. Veyahut da benzer bir soru cevap bulduğu için artık o soruyu sorma ihtiyacı hissetmiyorum. Bu manada bir inisiyatif aldığımda da lütfen bana gönül koymayın efendim. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını İstanbul'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Hoş bulduk Furkancığım.
4: Nasılsınız efendim?
5: Elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
4: Elhamdülillah hocam. Sizin yanınızda olup da kötü olmak mümkün değil.
5: Teşekkür ederim.
4: İyi ki varsınız.
5: Benim için de aynı.
4: Allah razı olsun. Müsaade var mı efendim telefon bağlantısı için? İstanbul'a gideceğiz demiştik. Arzu Hanım hattımızda efendim. Alo.
6: Alo, iyi akşamlar.
4: Hayırlı akşamlar Arzu Hanım.
6: Furkan Bey, benim bir sorum olacak. Şimdi
4: buyurun.
6: Çalışıyorum ben iş yerinde.

0: de abdeste alırken çok zaman olmuyor eşarbı bu ney falan açmaya. Yani saat kısıklı olduğu için.
1: Evet.
0: Üstten meshetsek olur mu? Bir o sorun benim. Bir tane de kolonya abdeste zararlı mı? Hani içinde bir miktar alkol olduğu için.
1: Soralım.
0: Abdeste
1: soralım.
0: Zararı var mı?
1: Soralım Arzu Hanım. Kolaylıklar diliyorum size. İstanbul'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Evet hocam bu kolonya abdeste bir zarar verir mi? İkinci sorusuyla başlayalım. Akabinde ilk sorusunu tekrar sorarım.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kolonya abdeste zarar vermez.
1: Eyvallah hocam. Teşekkürler. Şimdi Arzu Hanım'ın sorduğu ilk soru aslında tesettürlü olan ama çalışma hayatı dolayısıyla dışarıda abdest almak durumunda kalan veyahut da farklı bir mekanda yani evinin dışında bir yerde abdest aldığında başını açmanın zor olduğu hususu bütün hanımlarca malum, özellikle mütesettir hanımlar açısından. O başörtünün üstünden meshetmeyi sordu ama ben mesela şöyle başörtüsünü açmadan ön kısmı değil de hocam arka kısmı meshetmek acaba farziyeti yerine getirir mi diye bir soru daha ilave edeyim, ne dersiniz?
2: Evet. Arka kısmını açmaları biraz daha zor. Belki ön kısmı açmaları daha kolay olabilir.
1: Yani belki.
2: Şöyle diyeceğiz buna. Buradaki ıslaklık, yani üzerinde meshettikleri zaman bu ıslaklık saçlara geçmiyor. Geçmediği için de bu şekilde mesih olmaz. Ama mesela şöyle yaparlarsa, yani suyu geçiren bir başörtü olursa ve bol miktarda su dökerlerse, o olabilir.
1: O zaman da eşarp bozulur ama. Yani yine açmaktan beter olur belki de.
2: Ben bilemem artık.
1: Eyvallah.
2: Bunu kendileri bilebilir.
1: Peki hocam mesela diyelim ki elini arkadan soktu ve başının arka kısmını meshetti. Bu kabul edilebilir
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Baş olduğu sürece, yani ense değil de baş olduğu sürece bu da kabuldür.
1: Eyvallah hocam. Peki. Mehmet Bey'in selamları var size. Muhterem hocam, kurbanımdan hisse ayırdım. Bu ayırdığım hissenin kuşbaşı kısmını kuşbaşı şekilde doğradım. Kemikli kısmını da yenecek şekilde hazırladım. İhtiyaç sahibine verilmesi için anneme verdim. Annem bu hazırlanmış diye kendine koymuş. Kendi kurbanından da farklı bir hisse yapıp o bizim vermemiz gerektiğini söylediğimiz kimseye vermiş. Soru şu, ben tekrar kurbandan hisse vermeli miyim? Bu konuyla alakalı ne söylersiniz?
2: Hayır, kurbanından yani annesine vermiş, ikram etmiş. Başkasına vermek zorunda değil. Belki annesine verdiği daha makbul olmuştur. Allah kabul etsin diyelim.
1: Amin hocam. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir telefonumuz daha var. Vacip Bey hattımızda. Alo.
3: Efendim.
1: Hoş geldiniz Vacip Bey.
3: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden de razı olsun. Buyursunlar.
3: Benim bir sorum var hocama.
1: Evet.
3: Ben kurban aldım. Kurbana bir 15 gün kala bir kurban aldım.
1: Evet.
3: Ve kurbanın birinci günü saat 11'de bizim kurban kesilecekti. Kesim yerine gittik. Gittiğimizde bizim kurbanı aynı kurbanlar ikisine benzediğinden dolayı birisi kesmiş bizim kurbanı götürmüş. Onun kurbanını da biz kestik. Satıcı bize dedi ki artık bunu da siz kesin. Fakat bizim kestiğimiz kurban biraz kiloda fazla. Onun
1: Anladım.
3: Kurbanı biraz fazla bizimkinden. Bunu soracaktım hocama.
1: Peki.
3: Ve biz aradık, şeyi aradık. Hakkımı helal edem dedi ama artık nedir?
1: Ha, karşı tarafla görüştünüz yani o sizin kurbanınızı kesenlerle.
3: Malı satan görüştü. Ben aradım dedi. Helallik verdi dedi.
1: Anladım. Soradım Vacip Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Allah kolaylıklar versin. Rabbim kabul buyursun ibadetlerimizi. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani olur mu? Olur hocam işte. Demek ki oluyor.
2: Eğer kişiler birbirlerinin kurbanlarını kesecek olsalar bu kurban geçerlidir. Öncelikle onu söyleyelim. Beyefendilerin kesmiş olduğu kurban biraz daha semiz. Bu durumda helallik almaları gerekirdi ve bunu da yapmışlar zaten.
1: Peki bunu bizzat kendi mi yapmalıydı hocam yoksa bu kurbanı satan kimsenin yapması?
2: Fark etmez bu... yani kurbanı satan kişi de bu helalliği almış olabilir, aracılık edebilir veya kendileri de arayarak helal et diyebilirler veya diğer tarafta ya böyle bir şey olmuş ama helal olsun, sizin olsun böyle diyebilir.
1: Peki.
2: Allah. Bunlar bir güzellik, bir erdemdir.
1: Eyvallah hocam. Emre Bey'in selamları var size. Muhterem hocam, bir mezhebe dahil olma zorunluluğumuz var mı? Varsa nedenini anlatabilir misiniz? İnandığımız Allah, Kur'an ve peygamber aynıysa neden mezheplere ihtiyaç duyulmuştur? Mezhepler neden farklılıklar içerir demiş.
2: Evet. Bir mezhebe bağlı olmak nerede zorunluluk gibi. Çünkü mezhebe bağlı olmadan dini yaşamamız mümkün değil. Zira Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak her şeyi kısa anlatıyor. Bu mezhepler bunlara bakıyor, bu ayetlere veya hadislere bakıyor. Buralardan hükümler çıkararak bize anlatıyorlar. Onun için yani mezhep bir nevi zaruri gibi.
1: Öyle yani gibi. Olmayınca dini bir takım ödevlerimizi yapmakta zorluk çekeceğiz değil mi hocam? Yani her birini tek tek kendimizin araştırması, o ilimlere sahip olmamız lazım. Böyle bir şey de herkes için belki mümkün olmayabilir mi?
2: Furkan'cığım şöyle diyeyim. Eğer hiçbir mezhep olmasaydı biz ayetlere ve hadislere bakarak bir mezhep oluşturmak zorundaydık. Neden? Çünkü ayetler her konuda açıklayıcı değil, net değil. Yani şimdi Kur'an'dan bize ayet okuyacaklar. Nüfassilül ayet, ayetleri biz işte tafsil ediyoruz, anlatıyoruz falan. Kur'an'da her şey tafsilatla anlatılmış. O demek değil. Yani net bir şekilde, herkesin anlayacağı bir şekilde anlatıyoruz demektir. Yani tek bir örnek üzerinden gidecek olursak, güncel verelim. İnsanlar efendim kurban kestiler. Allah kurbanlarını kabul eylesin.
1: Amin.
2: Şimdi kurban kesmenin hükmü, oradan başlayalım. Kur'an-ı Kerim'de kurbanlardan bahsediliyor mu? Bahsediliyor.
1: Evet.
2: Kurban kesmek farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Bir açıklama var mı? Yok. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de bir netlik var mı? Yani farz olduğuna dair, emir olduğuna dair. Bu da yok. Yani sadece kurbanlık hayvanlıklardan bahsediyor. Peki kurbanlık hayvanlıklar, büyük hayvanlar kaç kişiye kadar kurban edilebilir? Kur'an'da var mı? Yok.
1: Yok.
2: Peki bu etler işte nasıl kesildikten sonra nasıl dağılacak? Bu var mı? Yok. Kesim nasıl olacak? Yani kaç damarı bunun kesilecek? Bu var mı? Yok. Peki küçükbaş hayvanlarla ilgili veya büyükbaş hayvanlarla ilgili yaş sınırı Kur'an'da açıklanıyor mu? Açıklanmıyor. Şimdi bütün bunlar Peygamberimizin hadislerinde açıklanıyor. Ve de orada açıklanmayan hususlar, mesela şimdi çok güzel biraz önce konuştuk değil mi? İnsanlar birbirlerinin kurbanlarını kesecek olsalar bunların kurbanları geçerli midir? Buyurun.
1: Nasıl çözeceğiz bu durumu?
2: Nasıl çözeceğiz? Kur'an'da var mı? Yok. Hadislerde var mı? Yok. Peki bu neye kalıyor? Bu içtihada kalıyor. Yani alimlerin içtihadına kalıyor bu husus. Ve alimlerimiz bakıyor burada kurban kesilmiş. Ama şunun kurbanıydı ama öbür kişi kesmiş bunu. Diğerininkinde bu kesmiş. Burada kurbanlar kesilmiş. Bir içtihad ediyor ve diyor ki sizin kurbanlarınız geçerlidir. Yani bu sadece kurbanla ilgili hükümlerde onlarca şey içtihada dayalı. Yani ayet ve hadislerde olmayan şeyler bunlar. Efendim mesela bunu çoğaltabiliriz. Hacla ilgili, zekatla ilgili, her konuyla ilgili ayet ve hadislerde böyle açıklamalar çok kısa, özlü ama detaylı değil. Bizim şimdi detaylara ihtiyacımız var. Bu detaylar nereden çıkıyor? İşte mezhepler ayetlere ve hadislere bakarak, onlar da çelişmeyerek, orada yoksa birisi içtihad ediyor böyledir, öbürü içtihad ediyor şöyledir. Onun için hani bir insan şöyle söyleyemez. Yani ben mezhebe bağlı olmadan da amel edebilirim diyemez. Veya mezhepleri bir ihtilafmış gibi, bir ayrılıkmış, dinde ayrılıkmış gibi böyle tanıtmak ve mezhepler üzerinde böyle kötü karalama yapmak son derece yanlış bir şeydir. Bizim kardeşlerimize söyleyeceğimiz şey, herkes mümkün mertebe bağlı olduğu mezhebe sıkı sıkıya sarılsın. Eğer mezhepler konusunda

0: kendi mezhebi konusunda bir sıkıntısı varsa bunu da kendi kendine halletmesin. Bir hoca efendiye gidip sorsun, benim şöyle bir müşkilim var diye. Hoca efendi ona belki diğer mezheplerde bir kolaylık varsa bunu söyleyebilir. Bak, aynı zamanda bir kolaylıktır, bir rahmettir. Yani mezheplerin olması bir kolaylıktır.
1: Eyvallah hocam. Ya bu çok daha uzun belki anlatılabilecek bir mesele ama bizim program formatımızda tabii bu kadar uzun bir soruya vakit ayırmak çok mümkün değil. Daha detaylı öğrenmek istiyorum diyenler, öyle hatırlıyorum ki Diyanet Televizyonu'nun en çok beğenilen programlarından bir tanesi Dini Gündem programımız var bizim. Doktor Fatih Ergen'in sunumuyla. Orada bu konu ele alınmıştı diye hatırlıyorum. YouTube'dan geçmiş bölümleri araştırarak bu meseleyi daha uzun uzadıya öğrenebilirsiniz. Mardin'den Alaaddin Bey hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Selamun aleyküm hocam.
1: Aleyküm selam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar.
2: Siz de sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam, Kurban Bayramı'nda kesilen kurban için ben sizlere soru sormak istiyorum. Evet. Bundan aile fertleri faydalanabilir mi acaba? Yiyebilirler mi bundan?
1: Soralım Alaaddin Bey. Bakalım hocam ne diyecek? Mardin'e selam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ailenize de selamlar. Şimdi bir adak olsaydı belki bu kurban, bunu zenginler ve kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyemezdi derdik. Veya işte belki cevap şeyde değişecekti akikada. Keza Kurban Bayramı günlerinde kestiğimiz Uduhiye kurbanı acaba kimler yer, kimler yiyemez? Bu konuyla alakalı ne söyleyebiliriz?
0: Şimdi tabii soru Mardin'den değil mi? Mardin'den,
1: evet, Mardin'den
0: geldiğine göre muhtemelen yani Şafii mezhebine göre hükmü sormuş olabilirler.
1: İhtimaldir hocam.
0: İhtimaldir. Kurban Bayramı'nda kesilmiş olan, Kurban Bayramı için kesilen bir hayvan bütün mezheplere göre bu herkes tarafından yenilebilir. Yani burada bir adak kurbanı gibi değerlendiremeyiz. Burada onun için dedim, hani bölge biraz önemli oluyor, hani Şafiler. Şimdi Şafii alimlerinde şöyle bir şey var Furkancığım. İşte kurban diye isimlendirilirse işte onu bir adak gibi kabul ediyorlar ve o zaman adak hükümlerine tabi oluyor. Halbuki onlar bunu sadaka da dese, kurban da dese niyet çok önemlidir. Bunu niçin kesiyorlar? Adak için kesmiyorlar. Adına kurban da deseler, tekrar söylüyorum, sadaka deseler, sadaka kurbanı da deseler, bu bir adak kurbanı gibi değil. Dolayısıyla bunu yiyebilirler. Aile fertleri bunu rahatlıkla yiyebilirler. Yemesi yasak olan herhangi bir kimse yoktur. Bunun bazı kişilerce yenmemesi için bir adak olması gerekiyor. Yani bunu nezir diye ya da halk arasında Türkçe deyimiyle adak diye isimlendirmeleri ve bu şekilde niyet etmeleri gerekiyor. Şimdi bunu detaylarını bilmeyen insanlar diyor ki özellikle hani Şafii bölgelerinde bunu diyor, siz kurban derseniz ya da işte sadaka derseniz bunun etinden aile fertleri yiyemez gibi bir şey söylüyor. Bu isabetli bir yaklaşım değil. Yani bugünkü Şafii alimleri de, onların da beyanları var zaten. Onlar diyorlar ki Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanın niyeti o bellidir. Efendim adak olan ki bellidir. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda kesilen kurban niyetiyle onu keserse ondan herkes yiyebilir.
1: Eyvallah hocam. Osmaniye'den Adem Bey demiş ki, ben görme engelliyim. İnsan kaderini şekillendirebilir mi? Yazılmış kader değişir mi? Kafam çok karışık. Canlı yayından çekiniyorum. Mümkünse Furkan Bey buradan sorarsa seviniriz demiş.
0: Evet. Dündü ya da önceki gündü, kaderin değişmeyeceğini bir kere söylememiz lazım. Neden kader değişmez? Çünkü Allah'ın yazdığı bir şey artık değişmez. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimeleri artık yazıldı mı? Burada bir değişiklik söz konusu değil. Çünkü o yazılmış artık. Peki o zaman şunu soracağız. Yazılmışsa insanların davranışları, amelleri, niyetleri, bunların bir hükmü yok mu? Yani biz niye yaşıyoruz o zaman? Değil mi? Niye amel ediyoruz? efendim

0: Günahlar var, sevaplar var. Niye diyoruz? Cennet var, cehennem var. Niye diyoruz? Yüce Rabbimiz bizim nasıl yaşayacağımızı, nasıl karar vereceğimizi, neler yapacağımızı, neler düşündüğümüzü, herhangi bir konuda nasıl karar verdiğimizi, nelere teşebbüs ettiğimizi, bunların hepsini biliyor ve bizim davranışlarımızın sonucunu, evet tekrar söylüyorum, biliyor ve ona göre bizim kaderimizi belirliyor. O yüzden insanlar kaderlerini okuyamadıkları için, bilmedikleri için sanki efendim bu yazılmamış gibi ellerinden gelen kul olarak bütün yapmaları gereken şeyleri yapacaklar. Dua etmesi gerekiyorsa dua edecek, çalışması gerekiyorsa çalışacak, değil mi? Efendim, lillezine ehsenu fi hadihi dünya hasene. Cenab-ı Hak ayrım yapmadan diyor ki dünya hayatında iyilik yapanlar için bir hasene vardır diyor. Bu hasene nedir? Bir karşılıktır aynı zamanda. Sade sevap değil. Yani bizi teşvik ediyor. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalıştığının karşılığı vardır. Madem Cenab-ı Hak yazmışsa niye böyle buyuruyor? Demek ki bu insan iradesine bağlı olan şeylerdir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Malatya'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar Furkan Bey.
1: Hayırlı akşamlar efendim.
2: Hocama bir konu soracağım da.
1: Buyurun.
2: Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeyle Medine'de otururken bir genç gelir. Resulullah'ı görmek ister. Toplumda bir türlü göz gezdirir, göremez. Kim olduğu belli olmaz. Sorar ya, ben uzak yolda geldim. Hazreti Muhammed'i göreceğim deyince gösterirler. İşte şu kişi gitti görüştü. Hocam biliyor bu konuyu. Şimdiki hocalara bakıyorum, müftülere bakıyorum, bazı Müslümanlara bakıyorum. Furkan Bey, kibirden, gururdan bir toplumda yemek yeniliyor, onlara üstünlük ayrı yapılıyor. Bu konuda acaba bunun ümmet olduğumuzu biz unutur muyuz? Onun makamından olduğunu hissetmiyorlar mı? Ben bu konuyu çok merak ediyorum. Hocam bunu danışabilirsiniz, memnun olurum.
1: Eyvallah. Allah kolaylıklar versin. Malatya'ya selamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam?
0: Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam normal bir insan gibi yaşardı. Giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi halkın içerisinden bir insandı. Aynı zamanda bir beşerdi. Ye'kulut ta'am ve yemşi fil esvak. Yemek yer, çarşıda, pazarda gezer. Efendim, öyle ki mütevaziliğinden dolayı Peygamber Efendimiz'i bazen tanımayanlar işte hanginiz peygamber diye dışarıdan gelen birisi sorardı. Neden? Çünkü sahabiler hep birbirlerine benziyorlar falan. Ama Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bayram zamanı olduğu zaman veya elçiler mesela kendisine geleceği zaman özel kıyafetler giyerdi. Yani halkın arasında normal oturduğu, kalktığı, yediği, içtiği farklı. Ama bayram günü kendisine ait özel giysileri var. Onları, yani bazıları hediye ederdi Peygamber Efendimiz'e. Ve elçiler olduğu zaman mesela bu elçileri en güzel kıyafetleriyle Peygamber Efendimiz karşılardı. Mesela işte o elçiler yüzük kullanmazdı Peygamber Efendimiz, ama bir seferinde dediler ki ya Resulallah, bu yabancı devlet adamları imzaya, mühüre önem verirler. O zaman Peygamber Efendimiz gümüşten bir yüzük, yüzüğünde mühür gibi kullanıyor. Bunu edindi. Allah Resul Muhammed şeklindeydi. En başta evet. Allah Resul Muhammed şeklinde. Bazı yüzükleri de böyle yapmışlar, şimdi görüyorum ben. Efendim, böyle vardı. Şimdi bizim hoca efendilerimiz de, onlar da normalde halkın arasında aynı Peygamber Efendimizin olduğu gibi, yani geneline baktığımız zaman onlar da mütevazi, alçak gönüllü efendim. Ama bazı özel zamanlar olduğu zaman, mesela şimdi ben evime gittiğim zaman böyle böyle oturmuyorum ki. Siz evinizde öyle mi oturuyorsunuz?
1: Hayır.
0: Hayır. Bak, buraya geldiğiniz zaman Allah nazardan saklasın. Efendim, giyiniyorsunuz, kravatınız da çok güzel.
1: Allah razı olsun.
0: Efendim, böyle yapıyorsunuz. Siz şimdi burada kibirli mi oldunuz? Hayır. Veya ben kibirli mi oldum? Bunu Allah bilir. Yani Ben diyor ki böyle bir şey bende yok. Sadece seyircilerimizin karşına daha güzel bir şekilde çıkabilmemiz için. Bizim burada şunu da söylemek istiyorum.
1: Yani gerektiği istiyorum. Yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir takım farklılıkları ortaya koyduğu vaki yani, değil mi?
0: Evet. Şimdi burada hani savunma gibi olmasın da bizim bir kısım cemaatimiz maalesef din görevlilerimize böyle uygun olmayan bir üslupla yaklaşıyorlar. Yani sürekli eleştiriyorlar, sürekli efendim görevli niye böyle, din görevlisi niye böyle. İşte mesela diyor ki neden onun böyle arabası var, neden onun böyle evi var falan filan. Bizim halkımızın bir kısmı diyorum yani çoğunluğu böyle değil tabii, bir kısmı maalesef din görevlisinin sefil bir hayat yaşamasını istiyor. Onun yani arabası olmasın veya kötü bir arabası olsun, kötü bir evde otursun, bize muhtaç olsun, sadakaya adeta muhtaç olsun, böyle bekliyorlar. Toplumumuza ben insanlarımıza diyorum ki lütfen bu görevlerimize biraz saygılı olalım. Bakın bunun adı din görevlisidir. Hocalarımıza biraz saygılı olalım. Ben Batı'da da görev yaptım. Batı'da ben hiçbir Hristiyan'ın bir papazı eleştirdiğini veya onun aleyhinde konuştuğunu görmüyorum. Veya bizim ülkemizde de başka devlet memurları hakkında konuşulduğunu pek görmüyorum. Ama sıra Diyanet'e geldi mi isteyen istediği gibi Diyanet'i eleştiriyor, çarpıyor, hakaret ediyor veya din görevlisine sıra geldiği zaman da ağzına gelen her şeyi konuşuyor. Ondan sonra geçiyor arkasında namaz kılıyor. Bunlara karşı
1: bunlara
0: biraz
1: gerek yok.
0: Yani. Gerek evet. Yok yani biraz hoşgörülü olmak lazım, saygılı olmak lazım. Bazı görevlilerimiz kibirliyse o onların şeyidir ama bunu genelleştirmemek lazım. Görevlilerimizin büyük çoğunluğu alçak gönüllüdür, mütevazidir. Gece gündüz cemaatinin iyiliği için, bu dinin daha iyi bir yere gelebilmesi için sarf ediyorlar. Bakın hepimiz evlerimizde yattık ve din görevlilerimiz gittiler. Bizim vekaletle verdiğimiz kurbanların kesilip kesilmediğini görebilmek için risk aldılar. Hastalık riskini göze alarak Afrika'ya gittiler. Ki geçmiş tarihte bizim bazı görevlilerimiz hastalık kaptı ve hatta birisi bu hastalıktan dolayı öldü. Bunları da görmek lazım. Efendim görevlilerimizin de büyük bir fedakarlık içerisinde çalıştığını bunları da bilmemiz lazım.
1: Eyvallah hocam. Malatya'dan bir başka izleyicimiz selamlarını iletmiş efendim size. Onun ismi de Ömer. Diyor ki büyükbaş hayvan aldılar. 7 kişiydiler. Hayvanın ciğerinde bir yara olduğunu gördüler. Kurbana bırakıp gittiler. Başka bir kurban aldılar. Acaba kestikleri hangi kurban caizdir? İlk kestikleri mi, ikinci kestikleri mi? Ciğerinde ya da hayvanın bütününde bir rahatsızlık varsa ne dersiniz?
0: Hayvan da sonradan kesildikten sonra anlaşılan bir rahatsızlık varsa bu kesilen kurban geçerlidir. Yani hayvan hastalıklı da olsa, kesildikten sonra hastalığı anlaşılsa veya etinin yenilmeyeceği veteriner tarafından söylense bile bu kurban geçerlidir. Dolayısıyla ilk kurban vacip olarak geçerlidir. İkinci kurban da nafile olarak geçerlidir.
1: Allah kabul etsin. Bu ciğer meselesi çok önemli efendim. Hayvanlarda da ciğerde rahatsızlık oluyor. Bazı ciğersiz insanlar da olabiliyor yani. Bunu da niyeyse aklıma geldi hocam, söylemek istedim.
0: Güzel dediniz.
1: Samsun'dan Salih Bey hattımızda efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm, iyi akşamlar.
1: Aleykümselam, hayırlı akşamlar.
3: Mehmet hocama da hürmetler, selamlarımı sunuyorum.
1: Allah razı olsun.
3: Benim sorum şu şekildeydi. Yolculuğa çıktığımız zaman seferi namazını ille de seferi kılmak zorunda mıyız? Yoksa normal kılsak da olur mu?
1: Eyvallah. Hemen soralım Salih Bey. Zannediyorum Hanefi mezhebine mensupsunuz. Doğru mu anladım?
3: Evet.
1: Peki, peki. Samsun'a selamlar efendim. Dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu sorunu sorulma sebebi var tabii hocam. Siz anladınız. Yani Şafii kardeşlerimizde durum biraz daha farklı diye hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Ama bir Hanefi de dese ki ya ben yorulmadım. Herhangi bir bezginliğim de yok. Gayet de rahatım. Bunu kısaltmadan kılacağım. Bunu deme hakkına sahip mi?
0: Her zaman için bir kimsenin kendi mezhebine normal şartlarda bağlı kalmasını tavsiye ediyoruz Furkancığım. Aksi takdirde yani herkes işte benim kolayıma böyle geliyor veya ben şöyle daha müttaki oluyorum diye kendi mezhebinin dışına çıksa burada daha sonra bir laçkalık veya laubalilik olabilir. Onun için herkesin kendi mezhebine bağlı kalmasını tavsiye ederiz. Hanefi mezhebine göre seferi olan bir kimse 4 rekatlı farzları 2 rekat olarak kılar. Yani kılması gerekir. Eğer şayet ya benim yorgunluğum yok, argınlığım yok, ben bunu 4 olarak kılayım derse bu doğru bir şey yapmamış olur. Yani buna isaet diyor Hanefiler. Yani iyi bir şey yapmamış olur. Onun karşılığı o demektir. Şafilere göre ise onlar ayet-i kerimenin zahirine bakarak diyorlar ki hani feleyse aleykum cunahun en taksuru minas salah, namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur diyor. Bunun aksi anlamı ne oluyor? Yani kısaltmayabilirsiniz de oluyor. Onun için Şafii mezhebine göre burada bir ruhsat söz konusudur. 2 rekatta kılabilir, 4 rekatta kılabilir. Şimdi ben Hanefiler için şöyle bir istisna söyleyebilirim ancak.
1: Buyurun.
0: Mesela siz Furkan hocamız olarak gittiniz bir yere ve orada sizden iyi namazı kıldıracak bir kimse yok. Ama orada seferi nasıl namaz kılınır onu herkes de bilmiyor.
1: Anlatsak durum karışıyor.
0: Anlatsak durum karışıyor. Orada kadın cemaatte olabilir. Siz bir Hanefi olarak kalkıp orada 4 rekat kılsanız, farzı 4 rekat kılsanız bu da mümkündür.
1: Eyvallah hocam. Benim aklıma da şey geldi. Mesela seferi bir kimse namazlarını cemaatle kılarsa bu durumda mukim imama uyduğu için yine tam kılmış olacak.
0: Tabii.
1: İlla tam kılmak istiyorsa bu yolu da seçebilir mi?
0: Tabii tabii. Yani zaten cemaate giderse mecbur öyle yapacak. Artık orada ruhsattan istifade edemiyor. Yani seferi gitmiş camiye mecburen imamın seferi olduğunu ister bilsin ister bilmesin.
1: Her halükarda, tam kılacak.
0: Dört kılması lazım.
1: Peki hocam, teşekkürler. Elmas Hanım hattımızda efendim, Nevşehir'e gidiyoruz. Alo.
4: Alo.
1: Hoş geldiniz Elmas Hanım.
4: Sesim duyulmuyor ki.
1: Ben sizi duyabiliyorum. Siz buyurun, sorunuzu sorun.
4: Sesim duyulmuyor hocam.
1: Elmas Hanım siz sorunuzu sorabilirsiniz. Ben sizi duyuyorum.
4: Hocam benim sorum kardeşimden küçük.
1: Evet.
4: En aşağı 20 senedir küçük.
1: Evet. Ne yapacağız? Nasıl barışacağız mı diyorsunuz? Soralım. Bakalım hocam ne diyecek Elmas anne. Nevşehir'e selamlar, hayırlı akşamlar. Ya benim bir hayalim vardı hocam. Şimdi bu Elmas anne, ya yaşı bayağı var herhalde. Hep şöyle bu tarz gelen sorularda işte mesela size geldi, sizinle beraber gidip bu küsleri barıştırabilsek, o bölgenin kanaat önderlerini alsak, onların sevdiği insanları bir araya getirsek. Niye kardeşler küs olsun ki? Hep içime dert oluyor mesela. 20 seneyi aşkın süredir kardeşimle küsüm dedi.
0: Çok acı bir şey.
1: Ya.
0: Evet, gerçekten acı bir şey. Bu dinimizi yeterince yaşayamadığımızdan ve de onu içimize bir türlü sindiremediğimizden kaynaklanıyor. Yoksa bu konudaki uyarıları, ayetlerdeki uyarıları, hadislerdeki uyarıları görsek kesinlikle böyle bir şey yapmayız. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmadı mı ki? Yani burada birkaç defa okuduk. Ne diyor? La yedhulul cennete qati'un. Ne demek? Yani küs duran ve iletişimi kesen cennete giremez.
1: Eyvah eyvah.
0: Yani bu kadar önemli bu. O kadar bir önemli. Şimdi kişi bunu biliyor. Bildiği halde dargın kalmaya devam ediyor. Küs kalmaya devam ediyor. İşin ilginç tarafı namazını kılıyor, orucunu tutuyor, kurbanını kesiyor, haccını yapıyor, hepsini yapıyor. Yani şimdi neden küs? Çoğunlukla baktığımız zaman çok önemli şeyler değil bunlar. Ama Bazen ben çoğunluk neden böyle yapıyor? Onu düşündüğüm zaman görüyorum ki tecrübelerime dayanarak burada çok konuştuk. Miras meselesi en çok bundan kaynaklanıyor veya malla ilgili.
1: Doğru.
0: Yani aralarındaki alış, veriş, borç, alacak ilişkisi veya miras konusu bunlardan dolayı oluyor. Mirasın bir hak olduğunu bilmemiz lazım. Yani Cenab-ı Allah'ın emrettiği ve herkesin uygulaması gereken bir hak olduğunu bilmemiz lazım. Ve bu hakkı Cenab-ı Hak tayin etmiş. Hakkı Cenab-ı Hak tayin etmiş miras hakkına. Veya ne bileyim öyle dedi, şöyle dedi. Bizim maalesef yani İslam toplumunda bu dargınlıklar falan çok. Yani Batı toplumunda zaten aile mefhumu diye bir şey yok.
1: Onlar zaten görüşmüyor.
0: Onlar zaten birbirleriyle görüşmüyorlar. Ve orada pek öyle hak alacak, miras şöyle onlar da yok. Neden? Çünkü herkes neyse yasal hakkını kabul ediyor. Böyle problemler yok. Ama bizim kendi ülkemize baktığımız zaman maalesef güçlü olanın zayıfı ezdiği, bir ortam var. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına baktığımız zaman biz anlatırken peygamberimizin getirdiği yenilikleri anlatırken ne diyoruz? Peygamberimizden önce güçlü olanlar zayıfları ezerdi. Değişen bir şey olmamış. Yani 1500 yıldır çok fazla İslam dünyasında değişen bir şey olmamış ve gerçekten günümüzde de güçlü olanlar zayıfları eziyor ve her gün bunun olaylarını yaşıyoruz. Yani sadece bu aile içi iletişimlerde falan değil ya. Şimdi adam gitmiş yani yeni bir haber yani çok iç açıcı bir haber değil de karısını döve döve öldürüyor, sopayla öldürüyor. Bu ne
1: kadar
0: yani?
1: Acayip. Bir Müslüman toplumunda bunun olması yani kabul
0: edilmez. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl öldürüyorsun? Yani karın döve döve sopayla vura vura vura bu insanı nasıl öldürüyor? Bu nasıl bir vicdandır? Yani nasıl bir şeydir? Ben bunu bir türlü çözemiyorum yani. Bunun her gün şeylerini görüyoruz.
1: Burada peki hocam hani Elmas Hanım dedi ya 20 yıldır küsüm diye. Elmas Hanım bu 20 yıllık süre zarfında kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Fakat karşı taraf bir türlü barışmadı, ikna olmadı. Burada artık sorumluluk adım atandan düşmüştür diyebilir miyiz?
0: Tabii ki yani o adımını atmıştır, sorumluluğunu öbür tarafa atmıştır. Diğer taraf konuşmuyorsa, hayır konuşmayacağım, barışmıyorum diyorsa o zaman vebal karşı tarafa aittir.
1: Eyvallah. Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Konya'dan Mehmet Bey hattımızda. Alo.
5: Buyurun hocam.
1: Hoş geldiniz Mehmet Bey.
5: Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
5: Hocam benim hocama bir sorum var.
1: Buyurun.
5: İşak vakti girdikten sonra sabah namazı ezanı okunuyor da kaza namazı kılınır mı?
1: Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek? Konya'ya selam eder, dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar. İmsak girdikten sonra sabah ezanı için biraz daha zaman var yani. Biraz geciktirilerek okunuyor. O arada kaza namazı kılınır mı?
0: İmsak vakti girdikten sonra sabah namazını kılıncaya kadar kaza namazı kılabiliriz. Bir ilave daha yapayım. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar da kaza namazı kılabiliriz.
1: Peki efendim. Sezai Bey'in sosyal medyadan bir sorusu var size. Selamlarını iletmiş. Gayrimüslimin selamını almakta bir mahsur var mı? Ya da ona selam verebilir miyiz? Gayrimüslim bir kimseye selam verilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum demiş.
0: Evet. Gayrimüslim bir insan bize selam verdiği zaman biz ona ve aleyküm diye karşılık veririz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize öyle diyor. Yani size ehli kitap selam verdiği zaman siz ona deyin ki ve aleyküm deyin. Yani size de olsun deyin. Hani bizimki gibi ve aleyküm selam değil, sadece ve aleyküm diye söyleyin. Ama bunun dışında bizim halk arasındaki selam şekilleriyle onlara selam verebilir.
1: Yani merhabalaşabilirler.
0: Tabii merhabalaşabilirler. Gününüz hayırlı olsun, merhabalar efendim, nasılsınız veya bunun gibi şeylerle selamlaşabilirler.
1: Eyvallah. Beyza Hanım'ın sorusu da şöyle kıymetli hocam. Ezan-ı Muhammediye okunurken konuşanın kelamı, konuşanın ameli boşa gider diyorlar. Böyle bir şey var mı?
0: Ezanı tabii ki dinlemek lazım. Ve müezzinin söylediklerini tekrarlamak sevaptır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi budur. Ama buna rağmen o esnada bir insan bir şey yapıyorsa onun ameli boşa gitmiştir. Yani ezanı dinlemiyor da başka ne yapıyor? Tesbih çekiyor. Ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim okuyor. Bunun ameli boşa gider mi? Hayır. Bunun ameli boşa gitmez. O bunları yapabilir. Yani Kur'an okuyorsa okumaya devam edebilir veya tesbih çekiyorsa efendim dilerse ezanı dinler, dilerse işte tesbihini çekebilir. Yaptığı tamamen her yaptığı boşa gider. Hiçbir sevabını alamaz demek doğru değildir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkürler. Ahmet Bey'in selamları var size. Bankaların vermiş olduğu emekli promosyonunu kredi kartımızın faiz giderinde kullanabilir miyiz? Dedikten sonra şöyle bir ifade kullanmış. Kartımızı faizden kurtarmak için. Ben soruyu biraz daha, yani bunu Ahmet Bey söylememiş de ben eklemek istiyorum. Adamcağızın kredi kartı artık ödeyemiyor o borcu ve sürekli üzerine faiz geliyor. Borçlu, sürekli faiz gelmesinden de rahatsız. Bu kişinin, böyle kişilerin bu banka promosyonunu kullanmasıyla alakalı ne söyleyebiliriz?
0: Evet, böyle kişiler bir an önce bu faizden kurtulmak için banka promosyonunu buraya kullanabilir. Çünkü o iyice borçlanmış ve bir an önce bu faiz günahından kendisini kurtarması gerekir.
1: Tabiri caizse bataklığa düşmüş değil mi hocam artık? Tabii. Yani onun bir şekilde kendini kurtarması lazım.
0: Allah yani bataklığa düşmese bile şimdi o faiz durduğu sürece ona hep günah yazılıyor. Yani başka maaşlarıyla onu ödeyebilse bile bir an önce onu kapatmak için oraya kullanabilir.
1: Peki efendim, teşekkürler. Balıkesir'e gidiyoruz. Cevher Hanım hattımızda. Alo.
6: Alo Furkan oğlu, hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun Cevher Hanım, hoş geldiniz, hayırlı akşamlar.
6: Ben hep arıyorum seni, bak nasıl rahatsız ediyor.
1: Estağfurullah, birisi. Estağfurullah, rahatsızlık yok, Allah razı olsun.
6: Çok seviyorum, ordulu hocayı da seni de.
1: Allah razı olsun.
6: Ya ben sizi dinleyeyim mi hakikaten, daha merhametliydim de merhametliğimin üstünü geçtim.
1: Ne güzel.
6: Köye gittim, babamın mezarını kardeşlerim kırmış. Ondan sonra tam kırdılarsa da hiçbir şey demedim. Gittim, ellerini öptüm, sarıldım. Hiçbir şey demeden çıktım. Ben mi kazandım? Onlar niye kızdı anlamadım yani. 35 senedir yaptırmamışlardı. Ben yaptırdım biraz durumum iyi olunca.
1: Soralım Cevher Anne. Bakalım hocam ne diyecek. Allah senden razı olsun. Sana sağlık, afiyet diliyoruz. Güzel sözlerin için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Balıkesir'e selamlar, hayırlı akşamlar. Yani yine böyle bir takım küslüklerle alakalı bir sorunun üzerine gelmesi iyi oldu. Babacığının mezarını yaptırmış Cevher Hanım. Babamın mezarını kırdılar diyor. Tabii işte acaba onlar mı kırdı, başkaları mı yaptı? Bunu da ayrıca konuşmak lazım belki ama. Ben yine de köye gittim. Abilerimin, kardeşlerimin bayramlarını tebrik ettim. Sonra hani gönül koymamış onlara, dönmüş gelmiş. Kim kazandı şimdi?
0: Evet, tabii ki kendisi kazandı. Yani bu kadar bir kin nasıl olabiliyor? İnsanın dirisi saygın olduğu gibi ölüsü de saygındır. Tabii. Dolayısıyla onun mezarını tahrip etmek gerçekten insanlığa aykırı bir şey. Yani normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. Tamamen sorunlu olan ve insanlığını adeta kaybetmiş kişilerin yapabileceği bir şey. Muhtemelen tabii ki kendilerinde şöyle bir utanç var. Yani 35 sene diyor değil mi?
1: Öyle dedi.
0: 35 seneden beri yaptırmamışlar. Hanımefendi gitmiş onu yaptırmış. Yani bir nevi yani bize bir nazire mi yapıyorsun demek istiyorlar ona. Ve onun yapmasını da kabullenemiyorlar. Yani bir hanım, bir kardeşimiz, bir bacımız nasıl bunu yapabilir? Bu bize bir hakarettir gibi böyle mi düşünüyorlar? Çünkü kendileri biraz ruhsal bakımından sorumlu insanlar. Onun için hanımefendi doğrusunu yapmış. Bak bir de diyor gittim onlara sarıldım diyor, kazanmış. Allah ecrini mükafatını versin.
1: Amin. Amin. Mehmet Ali Bey'in sorusu şöyle efendim. Sosyal medyadan iletmiş bu soruyu. Sağlam dişleri kestirip kaplama, köprü ve benzeri bir takım diş uygulamaları yaptırmak zarurete girer mi? Dedikten sonra ben sorunun devamında şöyle diyor. Bu işlemleri bir diş hekimi

0: değil de diş teknisyeni yapsa bu durum caiz olur mu?
1: Burada yani illaki onun bunun yapması değil, uygun, usulüne uygun bir şekilde yapmasıdır. Tabii kanuni açıdan onların yapma hakkı var mıdır? Onu ben bilemem. Oraya biz tabii hoca olarak karışmıyoruz. Kendileri bilirler. Hı hı. Ama iyi bir şekilde, sağlam bir şekilde yapılması önemlidir. Bunlar bu tür ameliyeler, yani dişle ilgili şeyler yapılabilir. Bu konuda yani abdest, gusül açısından soruyorlarsa takılabilen şeyler, bunlar gusül çıkarılabilen şeyler daha doğrusu. Gusül esnasında çıkarılmalı. Ama abdest esnasında bunları çıkarmaya gerek yok.
0: Ama mesela şey
1: diyorlar kalıcı hocam. Kalıcı yapmışsa mesela implant gibi veya kaplama gibi kalıcı yapmışsa bu takdirde abdest ve gusül geçerlidir. Herhangi bir mezhebi taklit etmelerine de gerek yoktur. Bütün mezheplere göre onların abdestleri geçerlidir. Eyvallah. Buyur Furkan.
0: Ben sanki sorudan şeyi gördüm ama Mehmet Ali Bey şunu demek istemiş. De olabilir belki. Bu hani doktorlar, diş hekimleri de biraz yaygın kullanıyorlar bunu. Gülüş estetiği diye. Dişlerin arası ayrık işte efendim bir takım kötülükler var veya eğrilikler var. Onları düzeltmek adına sırf bu işlemleri yaptırıyorsa o zaman caiz olur mu?
1: Normal olarak bir insanın dişleri nasıl olması gerekiyorsa onu o hale getirebilir. Ama yani daha estetik olsun, daha güzel olsun düşüncesiyle bunları yapması caiz olmaz.
0: Peki efendim. Kayseri'ye gidiyoruz. Bayram Bey hattımızdaymış. Alo.
2: Alo. Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar Bayram Bey. Televizyonun sesini evet. Kapatmanız lazım yalnız.
2: Tamam hocam, kapatalım. Benim hocama bir sorum olacaktı da.
0: Evet, buyursunlar.
2: Bu saç ektirme konusunda bir bilgi alabilir miyiz?
0: Tabii, soralım. Kayseri'ye selam ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyorum size de. Hayırlı akşamlar. Geçenlerde bir yazı okudum hocam. Artık hani saç dökülmesine son gibisinden. Yeni bir tedavi herhalde bulunmuş. Saçlar tekrar çıkacakmış diyorlardı. İnşallah öyle bir şey olursa bu ekimle alakalı sorulardan da herhalde biraz azalacak diye düşünüyorum. Saç ektirmek caiz mi?
1: Ben de yani reklamlarında gördüm işte kelliye son bilmem şu kadar günde falan diyor para iade. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var Furkan'cığım. Bu saçla ilgili sorular hep benim programımda mı geliyor?
0: Ya hocam ben şimdi...
1: Kaç sefer benim programıma denk geldi.
0: Reklamı ben şöyle kelliye son diye söyleyecektim de dedim ki şimdi yanlış anlaşılır söylemeyeyim ama siz söylediniz. Ben de soru gelince size sormaktan biraz aslında hicap ettim ama.
1: Estağfurullah.
0: Bu bir Türkiye gerçeği hocam. Çok saçı olmayan çok insanımız var, doğru.
1: Evet. Eğer kişinin kendi saçı olursa saç ektirmek caizdir. Başkalarından saç alıp ektirmek caiz değildir. Veya sentetik olarak işte başka şeylerle ektirmek de caiz değil. Yani illaki kendi saçından olabilir.
0: Eyvallah hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Selda Hanım diyor ki muhterem hocam ben evin kıblesini yanlış biliyormuşum. Cep telefonundan kıble uygulaması indirdim. Yarım metre yandaymış. Bugüne kadar kıldığım namazlar geçersiz mi acaba?
1: Yarım metre yanda olduğu zaman muhtemelen onun kıble alanına giriyor. Hı hı. Yani burada 45 dereceden daha fazla bir eğim varsa ve araştırmamışsa daha önce o zaman tabii ki problem var burada. Bu namazlarını iade etmesi gerekir. Ama 45 derecelik bir açı varsa ve onun üzerinde çıkmamışsa ki o yarım metre mi demiş orada?
0: Evet hocam.
1: Yani o kadar yarım metreden 45 derecelik açıyı geçmez herhalde.
0: Herhalde inşallah. Evet. Tabii hepimizin başına gelebilir bu. Hanımefendi Selda Hanım kıble uygulaması dedi ya, Diyanetimizin E-Diyanet diye bir uygulaması var. Çok güzel bir uygulama. Hem yayınlara yani yazılı yayınlara hem bizim fetvalara, Diyanete Soralım'ın bölümlerine, efendim Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aldığı fetvalara, kıble uygulamalarına, ezan vaktine ulaşabileceğiniz çok güzel bir uygulama. Cep telefonlarınızın bu uygulama marketlerine girerek ücretsiz bir şekilde indirmelisiniz. İndirebilirsiniz demiyorum. Bence indirmelisiniz. Çünkü çok gerekli bir şey.

0: Çıktık bir mescid alanında namaz kılacağız. Hemen e-Diyanet'ten açıp bakıp kıblemizi bulabiliriz. Allah'ın izniyle de hatasız bir şekilde bu işlemi yapabiliriz. Canımız sıkıldı. Eserleri okuyabiliriz veyahut da kulaklık üzerinden sesli şekilde dinleyebiliriz. Dolu dolu bir uygulama, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Her telefonda bulunmalı bence. Ankara'dan Fatma Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
1: Hoş bulduk hocam. İyi akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Sağ olun.
1: Hocam.
0: Ne oldu?
1: Ay Mehmet hocama birini ver. Ben de Mehmet hocama çok kıldım. Allah size hayırlı ömür vermiyorsun. Allah hep buldursun zaten öyle. Hep sarslar bana biraz geldi diye. Valla evinizi ve ailesi gibi oldunuz. Allah sizden razı olsun.
0: Allah ya, Fatma abla Allah selamet versin. Sen de bizi güldürdün. Sağ olasın ya. Var olasın.
1: Evet. Ben de buldum. Allah sizi de hep buldursun. Öyle amin. Yani. Allah hayırlı ömürler diyorsun. Hep
0: amin. Olsun. Amin.
1: Mehmet hocam seni de çok seviyorum. Furkan hocam biliyor musun?
0: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet hocam. Hocam Allah var etsin hocamızı.
1: Evet ben farkında olayım. Mehmet hocam geldik tabii değişik oluyor.
0: Allah.
1: Çok seviyorum.
0: Vay be bari.
1: Hocam şey soracaktım ben. Şimdi bazen bizde camide namaz kılıyor.
0: Evet.
1: Onlar hocalar sünneti bitirince onlar üç ihlas bir Fatih okuyorlar. Ondan sonra farza başlıyorlar. Ben de bu benim dikkatim çekiyor. Ben çok da sorayım diyordum da. Ama bize de direkt sünneti bitirince farza başlıyor. Evet. Biz de öyle yapacağız mıydı acaba?
0: Soralım Fatma anne. Bakalım hocam ne diyecek. Allah selamet versin. Ankara'ya selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Şimdi Fatma abla dedi ki sen Mehmet hocam seni seviyor. Sen de onu bir ayrı seviyorsun. Bak fark ediyorum. Ya biz hocamla çok uzun yıllardır beraberiz. Hocamın elinde büyüdüm sayıdır. Bir nevi böyle bu işlere ilk başladığımda hep hocam vardı yanımda. Yoksa bugüne kadar program yaptığım bütün hocalarımı çok fazla seviyorum. Allah hepsine sağlık afiyet versin. Şimdi Salahattin camilerde Gülbank okulun hocam bazen. İşte veyahut da Üç İhlas Bir Fatiha. Biraz daha cemaat toparlansın diye falan mı acaba?
2: Evet. Yani bunun amacı birkaç amacı var. Cemaat biraz daha toparlansın. Veya sünnet kılanlar sünnetini rahat bir şekilde tamamlasın. Dışarıdan gelenler de mesela bu esnada dışarıdan gelenler de farza yetişebilsin düşüncesiyle okunuyor. Bunlar İhlas, Fatiha sureleri böyle okunuyor. Üç İhlas arkasından Fatiha'yı okuyoruz böyle. Hanımların böyle yapmasına gerek yok. Çünkü onların hani bekleyeceği bir kimse yok. Ama buna rağmen ben okuyabilir miyim diye soruyorsa okuyabilir. Tabii sevabına nail olur.
0: Eyvallah.
2: Ama bunu tabii ki yaygınlaştırmasınlar. Yani hanımlar da okumalı falan gibi düşünmesinler. Çünkü bir defa yaygınlaştı mı o doğru olmaz.
0: Eyvallah hocam. Fatma Hanım selamünaleyküm diyerek başlamış sorusuna. Secde Allah'a en yakın olduğumuz yer. Secdede dua etmek istiyorum ama normal namaz vakitlerinin içerisinde kıldığımız namazların secdesinde dua edilir mi? Edilirse nasıl dua edilir? Türkçe dua edilir mi? Namaz secdesindeyken bunu yapmak mı lazım? Yoksa namaz haricinde secdeye kapanarak mı yapmak lazım demiş.
2: Efendim şimdi bu soru güncelliğini her zaman koruyor. Biz namaz esnasında secdede Kur'an-ı Kerim'deki ayetler veya hadis-i şerifler varsa bu dualardan yani Kur'an'daki dua ayetlerini okuyabiliriz veya Peygamber Efendimiz'in okuduğu duaları burada biz okuyabiliriz. Bunun dışında kendi dilimizle bir Türkçe dua okuyamayız. Secdelerde, rükûlarda okuyamayız. Hatta efendim Arapça dilinde bile okuyamayız. Yani biz diyelim ki Arapça bilsek o secdede Arap diliyle dua okusak o bile doğru değildir. Çünkü secdelerde ne okuduğunu, Peygamber Efendimiz'in ne okuduğunu biz biliyoruz. Bunun dışında bir dille orada okumak doğru değildir. Eğer bir kimse şayet hayır ben secdede madem hadiste böyle geçiyor ben bunu yapacağım diyorsa namazın dışında secdeye kapanabilir ve istediği kadar hangi dilden okumak istiyorsa okuyabilir ve istediği sürede de okuyabilir.
0: Eyvallah hocam.
2: Namazın tabii ki belli bir şekli var, belli bir formatı var. Bunu bozmamak lazım. Yani ibadetin bir formatı

0: Normalde bu duayı yapabilirim ama.
1: Namazdaki secdede bunu dese olur mu?
0: Olmaz.
1: Olmaz işte. Bak gördün mü?
0: Şimdi olmuyor. Bu duayı normal yapabilir değil mi hocam? Milli takımımıza, ay yıldızlı bayrağımızı daha ilerleyen... Yani
1: normalde yapabilir tabii falan. Ki efendim ama secde esnasında böyle bir şey olmaz. Veyahut da gitse de dese ki secdede hani biraz daha şey olsun, espri olsun diye. Ya Rabbi ben falan kızı seviyorum, onu bana nasip et dese olur mu? Bak secdeyle ne... Efendim kızın ne alakası
0: İbadet
1: var?
0: Ruhuyla beraber.
1: İbadet ruhuyla ne alakası var? İşte bunun gibi saçma sapan şeyler önün alınması mümkün değil yani. O yüzden ne diyoruz? Kur'an'daki ayetler, Peygamber Efendimiz'in okuduğu dualar bunlar yeterli. Zorlamayalım bunu. Bir de bu konuda biliyorsunuz biz kötü bir tecrübe yaşadık. Yani onu da göz ardı edemeyiz. Nedir bu tecrübe? Türkçe ibadeti bize dayattılar. Dayatılan şeyleri biz millet olarak kabul edemeyiz. Kabul etmiyoruz. Bunu dayatmak isteyenler var. Yani iyi niyetli olarak ben secdede kendi dilimle dua edeceğim diye iyi niyetli olanlar var. Onlar iyi niyetini namazın dışına saklasınlar. Bir de kendileri ibadet etmediği halde bize Türkçe ibadeti dayatmak isteyenler var. Bu dayatmalara da karşıyız.
0: Eyvallah hocam. Evet sevgili dostumuz Yavuz Selim Çürük de... Mekke-i Mükerreme'den bizi izliyormuş. Hac farizası için oradaydı. Selam olsun kendisine. Keyifli bir programdı. Ama her keyifli şeyin bir sonu var hocam.
1: Bitti
0: çok
1: mi?
0: Çok teşekkür ederiz. Bitti hocam. İyi ki varsınız. Peki. İyi ki bizim hocamızsınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah sizden razı olsun hocam. Sizi çok seviyoruz. Allah tamam, başımızdan eksik seviyorum. Etmesin. Evet muhterem izleyicilerimiz bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki bozguncu, cimri ve yaptığı iyiliği başa kakan kimse cennete giremez. Bunları iyi okumak lazım. Yani bizim bir hedefimiz var. Cennete gitmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplanmak, Cemalullah'a kavuşmak. Dolayısıyla Efendimizin bu nebevi öğütlerini baş tacı etmek lazım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Abdest ve teyemmüm, ibadete manevi hazırlık. Ammar bin Yasir'den nakledildi.

edildiğine göre o Hazreti Peygamber'e teyemmümü sormuş, Peygamber de teyemmüm eller için bir vuruş ve yüz için bir vuruştur buyurmuştur. Suyun temiz ve temizleyici olarak kabul edildiği İslam dininde su kullanarak temizlenmek her fırsatta teşvik edilmiş, temiz olmak kaydıyla su vasfı değişmeyen sıvılardan da abdest alınabileceği bildirilmiştir. Hazreti Peygamber bu bağlamda sorulan deniz suyuyla abdest alınıp alınamayacağı sorusuna, deniz suyunun temiz, ölüsünün de helal olduğu şeklinde cevap vermiştir. Peygamberimiz abdest almayı ve mümkün olduğunca abdestli bulunmayı tavsiye etmekle birlikte, abdest alırken suyun israf edilmesini de nehyetmiştir. Hatta abdeste de israf olur mu diye soran Sa'd bin Ebi Vakkas'a, evet, akan bir nehir kenarında olsan bile haddinden fazla tüketirsen abdeste de israf olur buyurarak bu konudaki hassasiyetini dile getirmiştir.

İslam'da temizliğin su kullanılarak yapılması esastır. Ancak suyun bulunmadığı veya hastalık, soğuk, can güvenliği endişesi gibi çeşitli nedenlerden ötürü su kullanımının mümkün olmadığı durumlarda kolaylık prensibi gözetilerek teyemmüme ruhsat verilmiştir. Toprak veya toprak türü temiz bir madde kullanılarak ellerin, yüzün ve kolların meshedilmesi şeklinde yapılan teyemmüm, zorunlu durumlarda abdest veya guslün yerine geçen itibari yani simgesel bir temizliktir. Yüce Allah kullarını temizlemek, onlar için nimetini tamamlamak ve onların şükretmesini sağlamak maksadıyla kullarına teyemmüm kolaylığını getirdiğini Kur'an'da şu şekilde bildirmektedir. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya def-i hacetten gelmişseniz yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamamışsanız temiz toprağa teyemmüm edin. Ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetini tamama erdirmek ister. Teyemmümle ilgili ayetlerin indiriliş sebebiyle ilgili Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayete göre Allah Resulü ve müminler bir yolculuktan dönmekteydiler. Bu sefer esnasında Hazreti Ayşe'nin gerdanlığı kaybolmuş, insanlar da onu aramaya koyulmuşlardı. Ancak arama işi uzamış, tan yeri ağarmaya başlamıştı. İnsanların abdest için su bulamamaları ve namaz vaktinin girmiş olması dolayısıyla teyemmüm ayeti nazil oldu. Bunun üzerine Allah Resulü ve müminler kalkıp teyemmüm yapmışlar, hatta ashabından Useyd bin Hudayr, bu ayetin inişine sebep olmasından dolayı Hazreti Ayşe'ye hitaben, Allah seni hayırla mükafatlandırsın, vallahi senin başına ne sıkıntı gelmişse mutlaka Allah senin için onda bir çıkar yol ihsan etmiş ve o işte Müslümanlar için bir bereket kılmıştır demişti. Beden temizliğinin ötesinde manevi bir arınma yöntemi olan teyemmümün yapılışını Allah Resulü, "Teyemmüm eller için bir vuruş ve yüz için bir vuruştur" şeklinde tarif etmiştir. Böylece teyemmüm ister abdest isterse boy abdesti niyetiyle olsun, elleri avuç içi toprağa girecek şekilde temiz toprağa dokundurup yüzü meshetmek, sonra bir kez daha dokundurup kolları dirseklerle beraber meshetmekten ibarettir. Abdest ve guslü bozan şeyler yanında kullanılabilir su bulmak da teyemmümü bozmaktadır. Teyemmümü gerekli kılan şartların uzaması durumunda ise abdest ya da gusül niyetiyle teyemmüme devam edilir. Bu hususta Resulullah, temiz toprak 10 sene boyunca su bulamasa bile Müslümanın abdest suyu mesabesinde olur buyurmuştur. Allah Resulü'nün ve ashabının gerekli gördüğü durumlarda teyemmüm yapmayı tercih ettikleri bilinmektedir. Nitekim ashabtan Amr bin As, Resulullah tarafından bir askeri birliğin başında komutan olarak görevlendirilmiş ve seriye ile gönderilmişti. Amr bin As, gittikleri yerde soğuk bir gecede ihtilam olmuş ve suyla guslederse hastalanıp öleceğinden korkup teyemmüm etmişti. Hatta arkadaşlarına da teyemmümlü olarak sabah namazını kıldırmıştı. Bu durumdan rahatsız olan bazı kimseler Resulullah'a şikayette bulunmuşlar, ancak Allah Resulü Amr bin As'ın bu davranışını onaylamıştı. Yine sahabilerden Ammar bin Yasir'in de gittiği bir sefer sırasında gusletmesi gerekmiş, ancak su bulamayınca o da toprakta yuvarlanmış ve sonrasında namazını kılmıştı. Bu durumu Resulullah'a anlattığında ise Peygamberimiz sadece elleriyle toprağa vurup yüzünü ve kollarını meshederek teyemmüm etmesinin yeterli olacağını söylemişti. Allah Resulü suyun bulunmadığı veya kullanılmasının çeşitli sıkıntılara sebebiyet verebileceği durumlarda teyemmüm yapılmasında hiçbir sakınca görmemiş, hatta bundan kaçınanları eleştirmiştir. Nitekim Resulullah zamanında başından yaralanan bir kişinin gusletmesi gerekmiş, teyemmüm yapabilecekken arkadaşlarının ısrarı üzerine yıkanmış ve bunun neticesinde vefat etmişti.
Bu durumu duyan Allah Resulü çok üzülmüş ve buna sebep olan kişilere cehaletlerinden dolayı öfkelenmişti. Yine Peygamberimiz zamanında iki adam yolculuğa çıkmışlar ancak namaz vakti geldiği halde su bulamamışlardı. Toprakla teyemmüm edip namaz kıldıktan sonra su bulmuşlar ve biri namazını iade ederken diğeri etmemişti. Resulullah'a bu olayı anlattıklarında o, namazı tekrar kılmayan kimseye sünnete uyup doğru yapmışsın, namazın tamamdır demiş, abdest alıp tekrar kılana ise sana da iki kat sevap vardır buyurmuştu. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmadan önce mümin insan dıştan içe doğru bir temizlik yapar. Şartlara göre kimi zaman abdest, kimi zaman gusül, bazen de teyemmümle yalnız bedenini değil ruhunu, nefsini ve gönlünü arındırır, bu şekilde huzur-u ilahiye çıkmaya hazır hale gelir. Abdest suyunun paklığında veya temizleyici olan toprağın saflığında manevi bir iklime doğru ilk adımını atar. Arınmaya içtenlikle niyet eden insan, yıkadığı her bir uzuvla sadece görünen kirlerden değil, manevi kirlerden yani günahlardan da arındığını hisseder. Yalnız ibadetlerin değil, hakkı verildiğinde cennetin de anahtarı olabilecek bu arınmayla kişi, dünyanın geriliminden kendisini soyutlayarak huzura kavuşur. Mümin, Resul-i Ekrem'in gösterdiği hassasiyetle ve hissettiği samimiyetle abdestini aldığında veya gerekli durumlarda teyemmüm ettiğinde şüphesiz temizliğin verdiği gönül rahatlığını tadacak ve ibadetin tadına varabilecektir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre, çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe, çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da, "Çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi," diyerek bu davranışı yasakladı.
2: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerine de kıldırman için toplandılar," dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe," buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız," buyurdu. Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa," diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa, işte o zaman o şeytanın yolundadır," buyurdu.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yarhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbn Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana "yanıma gel, bak sana ne vereceğim," diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa "ne vereceksin?" diye sordu. Annem "ona hurma vereceğim," deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı."
3: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre, bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez," buyurdu. Bunu duyan bir adam, "ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," deyince Resulullah, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir," buyurdu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
1: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu: affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnne s-sidqa yehdi ilel bir ve innel birra yehdi ilel cenneh ve innel racule le yasduku hatta yuktebe s-diqa ve innel kezibe yehdi ilel fucur وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا
2: Şüphesiz doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmaz. Böylece Allah katında doğru, sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakın. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşar. Böylece Allah katında yalancı olarak tescillenir. İslam dinine göre doğruluk, peygamberliğin özelliği, takvanın da meyvesidir. Doğruluk, samimi bir imanla, hak ve hayır yolunda kararlı, dengeli bir hayat sürmedir. Doğruluk, bütün iyi ve güzel şeylerin temel unsurudur. Rabbimizin emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyurduğuyla İslam dininin özünün doğruluk olduğu vurgulanmıştır. İnsanın içiyle dışının, özüyle sözünün bir olması, söyledikleriyle yaptıklarının birbirine uyumlu olması gerektiği hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, bunun zıddıysa yalancılıktır. Yalancılıksa İslam dininde şiddetle yasaklanmıştır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, İslamiyet hakkında bana öyle bir öğüt ver ki, sizden sonra artık kimseden bir şey sormaya ihtiyacım kalmasın." diye sorulduğunda Peygamberimiz, "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol." buyurdu. Bu hadisle, Allah'a imanın ve doğru olmanın önemine dikkat çekilmiştir. Sevgili Peygamberimiz hadiste doğruluğun huzur, yalancılığın kuşku ve huzursuzluk kaynağı olduğunu bildirmiştir. Cennet ve cehennem bu dünya hayatındaki davranışlara göre kazanılacaktır. İnsan doğru olanı tercih etmelidir. Çünkü doğruluk aklın ve dinin gereğidir. Buna karşılık akıl ve din yalancılığı reddeder. Yalanı huy haline getiren kişi, doğru yoldan ve insanlıktan çıkar. İstikamet, samimi tevhid inancı, sözde, niyette ve amelde doğruluk ister. Tevhid, doğrulukla olgunluğa eriştirir. Doğru insan sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu, dosdoğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyetten, birlik ve beraberlikten bahsedilmez. Zaten güven vermemek, ihanet etmek de münafıklığın göstergesidir. Mümin, kendisine bahşedilen her nimetin emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir. inandığı değerlere her zaman sadakat göstermeli, bu haliyle doğruluk sahibi ve güvenilir olmalıdır. Böylelikle iyilerden olur ve iyilerle beraber cennete gider.
0: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi diye sordu. Sahabe elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaktır.

0: Maksa imanı kökünden kazır.
1: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar: "Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı?" Hazreti Peygamber, "Annen var mı?" diye sorar. Adam hayır deyince, "Teyzen var mı?" diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Öyleyse git, ona iyilik yap." buyurur ve ekler, "Teyze, anne konumundadır." Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti. Böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti. Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar" buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

0: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam, "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese, isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese, sözüne kulak asılmaz." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu fakir, öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin kendisini küçük düşürmesi uygun değildir. Ashab, "O kendini nasıl küçük düşürür?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendini altından kalkamayacağı sıkıntılı işlere sokar." buyurdu.

0: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir" derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da "Bu kişi hakkında ne dersiniz?" diye sorar. Orada bulunanlar, "Bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir" derler. Bunun üzerine Resulullah, "Bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır" buyurur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille av udall, av azille av uzell, av adlime av udlam, av ejhele av yujhele aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu an rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler. Ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti. Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.
3: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü Huneyn seferinden dönerken içlerinde Ebu Mahzure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahzure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve içlerinden en güzel sesli olanı yanına getirmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah'ın huzuruna geldiklerinde onlara, "Yüksek sesinizi duydum, hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi, kendisi de bunu kabul etti. Bunun üzerine Efendimiz diğerlerini göndererek Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ona, "Kalk ezan oku." dedi. Kalktı, ancak o an Ebu Mahzure için hiçbir şey ezan okumaktan daha zor olamazdı. Rahatsız olmuş ve bir yandan da öfkelenmişti. Bu duygularla Resulullah'ın önünde ayağa kalktı ve Efendimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Rahmet peygamberi onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve göğsünden karnına kadar sıvazladı. Nihayet Resulullah, "Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın," diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. "Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için bana izin ver." Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında kalbinde öfke ve nefretten eser kalmayan Ebu Mahzure, bundan sonra Resulullah'ın mübarek parmaklarının değdiği perçemindeki saçları ne tıraş ettirdi ne de ayırdı. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, Hamza, Saad, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
2: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
3: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
2: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu.
4: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
5: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
6: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim.
0: 51. Bölüm.
3: Bedir Savaşı'nın üstünden çok az zaman geçmişti. Medine'de pek çok evde kaybedilen yakınların acısı hala tazeydi. Bağrı yanık annelerin tek tesellisi evlatlarının şehitlik makamına ermiş olmasıydı. Peygamberimizin evinde ise Hazreti Rukiye'nin yası tutuluyordu. Hazreti Ömer ağlayan kadınları gördüğünde müdahale etme gereği duymuştu.
1: Böyle yapmayın. Peygamberimizin evinde ağlamak da ne oluyor? Sabredin ve Allah'tan mükafatınızı bekleyin.
3: Bu sözleri işiten peygamberimiz, ey Ömer dedi. Bırak ağlasınlar. Gözden ve kalpten gelenler Allah'tandır. Onun rahmetindendir. Fakat elden ve dilden gelenler şeytandandır. Hazreti Ömer, elden ve dilden gelenlerden kastın, göğsü yumruklamak, yüzü tırmalamak ya da yüksek sesle feryat figan etmek olduğunu anlamıştı. Peygamberimizin kızı Hazreti Zeynep, Bedir'de esir edilen kocası Ebu'l-As'ın yolunu gözlüyordu. Nihayet Ebu'l-As Mekke'ye döndü. Peygamberimizin Medine'ye gelmesini istediğini öğrenen Hazreti Zeynep yol hazırlıklarına başladı. Babasına kavuşmanın heyecanı ile çok sevdiği eşinden ayrılmanın hüznünü bir arada yaşıyordu. Yapılan plana göre Ebu'l-As'ın kardeşi Kinane, Zeynep'e Mekke dışına kadar eşlik edecek, burada Hazreti Zeyd ile buluşacaklardı. Zeyd de onu Medine'ye götürecekti. Yolculuk zamanı geldiğinde Kinane, Zeynep'in bineceği deveyi getirdi. Hazreti Zeynep devenin üzerindeki hevdecin içine girdi. Kinane yayını ve ok çantasını aldıktan sonra yengesini yola çıkardı. Onların gidişine şahit olan Mekke müşrikleri Hazreti Zeynep'i geri çevirmek için yola çıktılar. Şehrin çıkışında onların önünü kestiler.
7: Muhammed'in kızını güpegündüz aramızdan götüreceksin ha?
8: Buna müsaade etmeyeceğiz.
9: O bizim oğullarımızı ve babalarımızı öldürmüşken kızını ona teslim etmeyiz. Yolumuzdan çekil.
10: Kinane, bizim seninle bir derdimiz yok. Aramıza girme. Muhammed'in kızını evine döndür.
3: Adamlardan biri mızrağıyla Hazreti Zeynep'in devesini yaralayınca hayvan ürktü ve Zeynep deveden düştü.
10: Yoksa böyle olur. Gördün mü?
9: Yazıklar olsun size. Gücünüz ancak bir kadına yetiyor. Yenge, iyi misin? Beni iyi dinleyin. Şimdi dönüp gitmezseniz ok çantamdaki her bir ok sahibini bulacak. Onlar bitince de kılıcım kırılıncaya kadar sizinle çarpışacağım. Şimdi görürsünüz.
11: Hey,
2: Ne yapıyorsun?
8: Hepimizin düşmanı olan bir adam için bizi kılıçtan mı geçireceksin?
9: Size yolumdan çekilin dedim. Sizse kadıncağızı devesinden düşürdünüz. Dediğimi yapmazsanız neler olacağını göreceksiniz.
2: Bize ok atmaktan vazgeç de seninle konuşalım.
3: Gerginliği fark eden Ebu Süfyan Kinani'ye doğru yanaştı. Diğerlerinin duyamayacağı bir sesle konuşmaya başladı.
11: Halkın gözü önünde bu kadını yola çıkartman hiç de isabetli değil. Muhammed'in başımıza getirdiği musibetleri biliyorsun. Ve onun kızını insanların gözü önünde Mekke'den çıkarıp Medine'ye götürmek istiyorsun. İnsanlar bunu korkumuzdan yaptığımızı ve Muhammed'in bir zafer kazandığını düşünür. Yemin ederim ki Zeynep'in burada kalmasının bizim için hiçbir faydası yok. Bunu gerekli de görmüyoruz. Kızını burada tutarak Muhammed'den öç almak gibi bir derdimiz de yok. Ama dediğim gibi halk buna izin vermez. Gel beni dinle, yengeni eve götür. Ortalık biraz sakinleşsin. İnsanların sizi görmeyeceği bir vakitte yola çıkın. O zaman onu götürüp babasına teslim edersin.
3: Ebu Süfyan'ın söyledikleri Kinane'nin aklına yatmıştı. Hazreti Zeynep hamileydi ve deveden düşmesi Kinane'yi çok korkutmuştu. Onun bu şekilde yolculuk yapmaması daha iyi olacaktı. Birkaç gece Mekke'de kaldıktan sonra yola çıktılar ve Hazreti Zeynep, Hazreti Zeyd'in eşliğinde Medine'ye ulaştı. Ancak bebeğini kaybetmiş ve ciddi biçimde hastalanmıştı. Ramazan-ı Şerif'in son günüydü. Müslümanlar ilk defa bayram sevinci yaşıyorlardı. Tüm hanelerde tatlı bir telaş yaşanıyordu.
12: Hoş geldin.
13: Hoş bulduk. Size bir müjdem var.
12: Hayırdır inşallah?
13: Hayır, hem de büyük bir hayır. Şevval ayının hilalini gördük bu akşam. Yarın bayram.
12: Bayram mı?
13: Evet, Müslüman olmadan önce Medine'de kutladığımız bayramlar gibi.
12: Bu güzel bir müjdeymiş gerçekten. Peki bayramlara özel bir ibadet var mı? Ne yapacağız?
13: Sabah bayram namazı kılacağız hep birlikte. Peygamberimiz tüm hanımların da orada olmasını istiyor. Namaz kılamayanlar da orada bulunup duaya katılacaklarmış. Mescidin yanındaki boş arazi var ya.
12: Evet.
13: Orada toplanacağız. Hep beraber bayram namazını kılacağız.
12: İnşallah. Ne güzel olur. Çocukları erken yatıralım da sabah rahat uyansınlar.
13: Bir de namazdan önce maddi durumu yeterli olanların ihtiyaç sahiplerine bir günlük yiyecek temin etmesini istedi Peygamberimiz. Onları bugün aç kalmaktan kurtarınız dedi.
12: Hemen hazırlayalım. Sadece senin ve benim için mi vereceğiz?
13: Peygamberimiz küçük büyük herkesin vermesi gerektiğini söyledi.
12: Çocukları da hesaba katıyoruz o zaman. Sen, ben, üç daha, beş kişiyiz. Hurmalardan ve buğdaydan ayırayım. Sen onu götürüver, olur mu? Yanımızdaki komşunun kaç gündür evinde ocak tütmüyor.
13: İyi olur. Bu akşamdan verelim ki bayram günü sevincimiz ikiye katlansın.
3: Bayram sabahı müminler peygamberimizin tavsiyesiyle gusledip temiz elbiselerini giyerek namazgaha doğru yürümeye başladılar. Sevinçlerinin belirtisi olarak tekbir getiriyorlardı. Derken peygamberimiz göründü. Üstünde kendisine çok yakışan yeşil bir elbise vardı. Onu gören Müslümanların neşesi tarif edilemezdi. Peygamberimiz birinci rekatında 7, ikinci rekatında 5 tekbir alarak İki rekatlık bir namaz kıldırdı. Namazın sonunda Allah'a hamd ettikten sonra şöyle bir hutbe verdi. Allah'ın doğru yola eriştirdiğini sapıtacak, saptırdığını da doğru yola çıkaracak olan yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en doğrusu Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötü ve zararlısı dinden olmadığı halde sonradan uydurulup dine eklenendir. Böyle uydurulmuş her şey batıldır. Her batıl inançsa kişiyi doğru yoldan çıkarır. Ben kıyamete çok yakın bir zamanda peygamber olarak gönderildim. Sanki sabaha akşama asker baskınına uğranacağını size duyuran bir uyarıcı gibi. Kim bir mal bırakırsa onu çoluk çocuğu için bırakır. Kim de bir borç bırakarak ölürse onu ödemek bana düşer. Yüce Allah size önceden kutladığınız bayramlardan daha hayırlı olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramını vermiştir. Müslümanlar birbirleriyle bayramlaşıp namazgâhtan ayrıldılar. Mekke'de Müslümanların en büyük sorunu müşriklerdi. Allah'a ortaklar koşan ve Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanmayan müşrikler alenen düşmanlık yapıyorlardı. Medine'de ise yeni bir grup türemişti, münafıklar. İnanmadıkları halde inandıklarını söyleyen ve gizlice Müslümanlar aleyhinde çalışan bu insanlar oldukça tehlikeliydi. Münafıkların bazıları hem Resulullah tarafından hem de diğer müminler tarafından fark ediliyordu ama bu özellikleri yüzlerine vurulmuyordu. Peygamberimiz sık sık iki yüzlü olmanın kötülüğünden bahsediyor, Müslümanları münafıklık alametlerinden sakınmaları için uyarıyordu. Ashab-ı kiram peygamberimize o kadar derin bir muhabbetle bağlıydı ki, onun her uyarısını dikkate alıyorlar, kendilerini sorguya çekiyorlardı. Hoş olmayan bir düşünce akıllarından geçse ya da kendilerini uygun görmedikleri bir durumda bulsalar, acaba münafıklık özelliklerimi taşıyorum diye endişeleniyorlardı. Ashabın seçkinlerinden Hanzala el-Üseyyidi bir gün ağlayarak Hazreti Ebubekir'in yanına geldi.
13: Hayırdır Hanzala? Neden ağlıyorsun?
8: Mahvoldum. Mahvoldum. Hanzala münafık oldu.
13: Ne oldu anlatsana?
8: Hanzala münafık oldu.
13: Sübhanallah. Öyle şey olur mu? Ne diyorsun?
8: Resulullah'ın huzurundayken o bize cennet ve cehennemi anlattığında onları gözümüzle görmüş gibi oluyoruz. Onun yanından ayrılıp çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde, işlerimizle uğraştığımızda bunların pek çoğunu unutuyoruz. Bu münafıklık alameti değil de nedir ey Ebu Bekir?
13: Hanzala, Allah'a yemin olsun ki biz de aynı durumdayız. Gel Allah'ın Resulüne gidelim, durumumuzu anlatalım. Bakalım ne diyecek.
3: Hanzala Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a anlattı. Onu dikkatle dinleyen peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımda bulunduğunuz hal üzere kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle el sıkışır, sizi tebrik ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bu durumun kalplerinde bulunan bir hastalık olmadığını öğrenmek hem Hazreti Ebubekir'i hem de dostu Hanzala'yı rahatlatmıştı. Mescid-i Nebevi'de bir sohbet halkası kurulmuştu. Ashab-ı kiram peygamberimizin çevresinde oturmuş pür dikkat onu dinliyorlardı. Resulullah, müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu.
14: Bize göre müflis parası ve malı olmayan kimsedir.
3: Bunun üzerine peygamberimiz şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Aynı zamanda şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüş bir haldedir. Bunun üzerine iyiliklerinin sevabı şuna buna verilir. Üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır, dedi.
15: Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?
3: Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram adamı susturmaya çalıştılarsa da, o ısrarla sorusunu sormaya devam ediyordu.
15: Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak?
3: Peygamberimiz üç kere tekrarlanan bu sorunun sonunda adama, kıyamet için ne hazırladın diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum dedi. Adamın bu sözü üzerine Resulullah sen sevdiklerinle berabersin diyerek onu müjdeledi.
15: Ya Resulallah, bu bizim için de geçerli mi?
3: Peygamberimiz evet diye cevap verdiğinde ashab-ı kiramın sevinci görülmeye değerdi. Olanlara şahit olan Enes bin Malik sonradan bu durumu şöyle anlatacaktı.
16: Ashabın Müslüman olmalarından sonra bu kadar sevindiklerini hiç görmemiştim. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ
0: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz. Ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz, bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin, kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla, müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek, takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar, bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası, kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da, başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, toprak

ağaçlardan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan Yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir.

İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara baş

başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse, Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.''

0: İman, emniyet, İslam, selamet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir. İman, mümin, emin, eman, emanet, emniyet. Hepsi aynı Arapça kökten gelen ve ortak anlam alanına sahip kelimelerdir. Emniyetin zıttı korku, emanetin zıttı hıyanet, imanın zıttı küfür ve yalanlamadır. İman etti anlamına gelen amene fiili aynı zamanda korkudan emin oldu demektir. Onun için Cenab-ı Hak Kureyş suresinde ve amenahum min havf buyurarak Kureyş kabilesini korkudan emin kıldığını ifade etmiştir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Mü'min, güven veren ve vaadine güvenilen bir yaratıcıyı bize tanıtır. Ona iman etmek, insanı bütün korkulardan emin kılar. Onun için mümin hem güven içindedir hem de başkasına güven verendir. İşte sevgili Peygamberimiz, az önce anlamını verdiğimiz hadislerinde bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani Allah'a inanan mümin, aynı zamanda diğer insanların kendisine güven duydukları, mal, can ve namusları konusunda emin oldukları kimsedir. Bu, Allah'a imanla birlikte doğal olarak kazanılan ve ölene kadar müminden ayrılmaması gereken bir niteliktir. Nitekim, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz yüce elçinin, dost düşman, herkes tarafından kabul edilen ayırt edici özelliği de, onun Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olmasıdır. İslam ve Müslim kelimelerinin kökü olan selime fiili de Arapçada çok geniş bir anlama sahiptir. Selam, selim, salim, selamet, teslim bu kökten türeyen kelimelerden bazılarıdır. Esselam, yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Ve onun her türlü noksanlık ve kusurundan salim, herkese esenlik ve selamet veren bir yaratıcı olduğunu ifade eder. Kelimenin asıl anlamı selamet ve afiyette, barış ve esenlik içinde bulunmak demektir. Onun için cennete, darusselam, kötülüklerden, musibetlerden kurtuluş yurdu denilmiştir. Cahiliye Arapları selamun aleyküm tabirini selamlaşmada yaygın olarak kullanmasalar da, aramızda bir savaş yok anlamında barış sloganı olarak kullanıyorlardı. İslamiyet'le beraber bu selamlaşma tarzı adeta Müslümanlarla özdeşleşmiş, sevgili Peygamberimiz de aranızda selamı yayınız, tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz buyruklarıyla hem selamlaşmayı hem de bu yolla barışı yaygın ve sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Açıklamaya çalıştığımız hadiste de Hazreti Peygamber kelimenin temel anlamını dikkate alarak Müslümanı herkesin elinden ve dilinden salim olduğu kimse olarak tanımlamış, böylece ismin müsemma ile tam bir uyum içinde olduğunu göstermek istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ve kutlu elçilerine inananlara Müslim, Müslüman ismini veren bizzat yüce yaratıcıdır. Allah'a teslim olan, onun buyruklarına boyun eğip hoşnutluğunu amaç edinen Müslümanı bundan daha veciz bir şekilde tanıtmak herhalde mümkün değildir. Bu tanımda iman ve salih amel iç içedir ve bu ikisinin ortaya çıkardığı değer takvadır. Muttaki Müslümanın sahip olduğu ve çevresine kazandırdığı olumlu değerlerin başındaysa güven ve barış gelir. Hayatı ve ölümü kimin daha iyi amel yapacağını sınamak için yaratan, bu sınavı geçmeden sadece iman ettik demekle insanların kurtulamayacağını bildiren Yüce Allah, mümin ve Müslümanlığın içi boş bir niteleme olmadığını bize hatırlatmaktadır. Nasıl mümin ve Müslüman olunacağı örneğini, yaşayarak bize gösteren onun elçisi de, yaşadığı toplum içerisinde güven ve barışın simgesi olmuştur. Onun için kendisine en büyük kötülükleri yapanları bile affetmekte tereddüt etmemiş, kimseye karşı kin ve intikam hissiyle davranmamıştır. Onun şiddet kullanmak zorunda kaldığı tek yer savaş meydanlarıdır. Ancak burada da kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının korunmasını, insanlara işkence yapılmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmayı bozup Müslümanları arkadan vurmaya çalışan Kurayza Yahudilerine verilen ceza bir yana bırakılırsa, 10 yıllık Medine döneminde yapılan savaşlarda her iki taraftan ölen insanların toplam sayısı 400 kadardır. İşte bu, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin görevini mümkün olduğu ölçüde barış içinde ve kimseyi incitmeden yerine getirme titizliğinin bir göstergesidir. O, bu titizliği ümmetine de tavsiye etmiş, adıyla ve öğretisiyle barışı temsil eden bir dinin müntesiplerinin, güven veren ve güven duyulan kişiler olarak bütün dünyada barış elçileri olmalarını arzulamıştır. Haksız yere bir insanı öldüreni bütün insanları öldürmüş, bir insanı hayata kazandıranı bütün insanlara hayat vermiş kabul eden bir yaratıcının elçisinin ideali de bundan başkası olamaz. Şiddetin yüceltildiği bir dünyada sadece söylemden ibaret bir sevgi ve barış gösterisi yerine, bağrından binlerce gönül erleri yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olarak, gerçek barış ve selametin İslam'da olduğunu göstermek hepimizin görevidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Onun çocukları öpüp sevdiğini görünce, "Siz çocuklarınız

radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

Bazen insan kendine bakmıyor, hep başkasını konuşuyor, hep uzağa. Oysa mesele tam da burada, bizde başlıyor. Farkında mısınız, hiç durmadan tüketiyoruz. Belki de farkına bile varmadan. Musluklardan saatlerce su akıyor. Ve her damlası bir nimet. Ama biz onu fark etmeden boşa gidiyor. O gözden kaçan fazlalık, günün sonunda barajlardan eksiliyor. Tabağımıza ihtiyacımızdan fazlasını koyuyoruz. Midemiz doysa da gözümüz doymuyor, elimiz durmuyor. Geriye kalanlarsa çöpe gidiyor. O an düşünmüyoruz. Aynı saatlerde, başka coğrafyalarda açlığın ne demek olduğunu öğrenen çocukları. Lazım mı, değil mi diye sormadan alıyoruz. Dolaplar dolu, raflar dolu, evler dolu. Ama yine de yetmiyor. Bir kere giyip kenara bıraktıklarımız, kullanmadan eskittiklerimiz var bizim. İsraf bazen yüksek sesle gelmiyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Sessizce yerleşiyor hayatımıza. Alışkanlık oluyor, normalleşiyor. Ve biz çoğu zaman durup sormuyoruz. Gerçekten ihtiyacım var mı? Bu nimet bana emanet değil mi? Maalesef bilincimizi kaybediyoruz. Tüketirken düşünmüyor, harcarken hissetmiyoruz. Belki de en acı olanı bu. İsraf ettiğimizi fark etmememiz. Bütün bunları konuştuktan sonra durup kendimize sormamız gereken bir soru var. Acaba bu kadar tüketen, bu kadar hızlı harcayan ve çoğu zaman farkına bile varmadan yaşayan bizler israf etmemeyi kimden öğreneceğiz? Bugünün gürültüsü içinde bu soruya cevap bulmak kolay değil, haklısınız. Çünkü çağımız insanlara ölçüyü değil, tüketimi, yetinmeyi değil, daha fazlasını öğretiyor. Belki de bu yüzden cevabı bugün de aramıyoruz. Bir örneğe, bir ölçüye ve yaşanmış bir hayata bakmamız gerekiyor. Şimdi zamanın ötesinde adımlarımızı yavaşça geriye çeviriyoruz. Tüketimin değil, emanet bilincinin esas olduğu, azın bereket sayıldığı ve ölçünün hikmet olarak yaşandığı saadetin çağına, Efendimizin diyarına yol alıyoruz. Şimdi kapatalım gözlerimizi. Zamanı yavaş yavaş geriye sarıyoruz. Takvimler asr-ı saadeti gösteriyor. Havanın kokusu değişti. Kulağımıza gelen sesler farklı. Taş sokaklar, toprak yollar ve Medine'de bir sabah vakti. Sokaklar sessiz, toprak yollar güneşle ısınmıştı. Sahabeler evlerinden çıkmış, camiye doğru yürüyordu. Sa'd bin Ebu Vakkas suyun kenarında abdest alıyordu. Ellerini suya daldırıyor, yüzünü yıkıyordu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve sordu. Bu ne israf? Sa'd şaşırdı. Abdeste de mi israf olur ya Resulallah? Rahmet elçisi, evet ey Sa'd, akan bir nehirde bile olsan israf olur. İşte ölçü buydu. Bollukta da dikkat, kolaylıkta da sorumluluk. Çünkü nimet çok olduğu için değil, emanet olduğu için kıymetliydi. O an Sa'd'ın kalbinde bir farkındalık doğdu. Su sadece temizlik için değil, şükretmek ve nimetin değerini bilmek için vardı. Ellerini suya daldırıp çekerken artık her damla bir hatırlatıcıydı. Allah israf edenleri sevmez. Şimdi yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Zaman yeniden bugüne akıyor. Ve şimdi zamanın rüzgarında yol alıyoruz. Medine'nin taş sokaklarından, asr-ı saadetin düzenli, ölçülü hayatından, günümüzün hızlı, bitmez tüketim çağına. Artık bizler için de bir soru duruyor. Ne yapmalı? Nasıl davranmalı? İsrafı nasıl durdurmalı? Cevap açık. Ellerimizdeki nimetleri birer emanet bilerek kullanmalı. İhtiyaç fazlasını tüketmemeli. Her şeyin kıymetini bilerek harcamalıyız. Yetinmeyi öğrenmeli, paylaşmalı, ölçülü olmalıyız. Bugün var diye yarını garanti edemeyiz. Öyleyse bugünden başlayarak, her hareketimizi fark ederek, her nimeti kıymetini bilerek kullanmak,
İşte israfı durdurmanın, nimetlere şükretmenin ve çağımızın gürültüsü içinde asr-ı saadeti yaşamanın yolu. Bizi yediren, suya kandıran, bizim ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: 40 hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnnel kabra evvel menazilil ahire. Fe inneca minhu fema ba'dahu eysaru min. وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ
2: Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinden ilkidir. Kişi, ondan sağ salim kurtulursa, sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa, ondan sonrası daha çetin gelir. İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla bir hayat yaşar ve nihayetinde, ölümle başlayan yeni bir hayata başlarız. Bu yeni hayata ahiret denir. Ahiretin ilk durağı ise kabirdir. Kabir, ölümle başlayıp kıyametin kopmasıyla son bulacak vakti geçireceğimiz ilk duraktır. İslam'a göre kişi kabre konulduğu zaman yanına iki melek gelir. Bu iki meleğin adı Münker ve Nekir'dir. Bu melekler kabirdeki kişiyi sorguya çeker. İslam'ı kabul edip iman edilmesi gereken esaslara gönülden bağlanan, ibadetlerini hakkıyla yerine getiren, kul hakkı çiğnemeyen, kamu hakkını gözeten, güzel ahlaka bürünen bir mümin, sorulan sorulara rahatlıkla cevap verir. Ancak İslam'ı kabul etmeyerek dünyadan ayrılan kişi için, durum çok vahimdir. Peygamber Efendimiz, kabre konulan insanların yaşayacağı hali bizlere şöyle tasvir etmektedir. İki melek gelir ve oturarak ona, "Rabbin kim?" diye sorarlar. "Rabbim Allah'tır." der. "Dinin ne?" diye sorarlar. "Dinim İslam'dır." diye cevap verir. İçinizden görevlendirilen bu adam kim diye sorduklarındaysa, o, Allah'ın Resulüdür diye cevap verir. Sonra melekler, bunu nereden öğrendin diye sorunca o, ben Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu doğruladım karşılığını verir. Bunun üzerine gökten bir ses, kulum doğru söyledi, ona cennetten bir yer hazırlayın, onun için cennete giden bir kapı açın ve ona bir cennet elbisesi giydirin der. Hemen arkasından o kula cennetin esintisi ve hoş kokusu gelmeye başlar ve daha kabirdeyken ufku gözünün alabildiğince açılıp genişler. Kafirin ruhu cesedinden ayrıldığında da ona iki melek gelir. Yanına oturarak "Rabbin kim?" diye sorarlar. O "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Sonra "Dinin ne?" diye sorarlar. Yine "Ah ah bilmiyorum" der. İçinizden görevlendirilen bu adam kim diye sorduklarında kafir, "Ah ah bilmiyorum" diye cevap verir. Bunun üzerine gökten seslenen bir ses, ona cehennemden bir yer hazırlayın, cehennem elbiselerinden bir elbise giydirin ve ona cehenneme giden bir kapı açın der. O sırada cehennemin sıcağı, yakıcı havası kendisine gelmeye başlar. Böylece kabri kendisine öyle bir daraltılır ki kaburga kemikleri birbirine girer. Mümin, ölümden sonra bir hayatın varlığına inanarak bir ömür geçirir. Ahiret yurdunun her bir durağında rahat etmek için dünyadayken iyi insan olmanın yollarını arar. Böylelikle kabrini cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür ve kıyamet kopuncaya kadar kalacağı kabirde huzur ve güven içinde rahat eder.
0: 40 hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeri ve gökleri yarattığı gün 100 rahmet yarattı. Her bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. Bu 100 rahmetten yeryüzüne bir tek rahmet indirdi ki, bu sayede anne yavrusuna, yabani hayvanlar ve kuşlar da birbirine merhamet ederler. Kıyamette ise o, bu rahmetin tamamıyla kullarına merhamet eder.

Allah Resulü Taif'te yaşadıklarını yıllar sonra eşi Hazreti Ayşe'ye şöyle anlatıyordu. Bu senin kavmin Kureyş'ten çok çile çektim ama hiçbiri bana Akabe günü kadar zor gelmedi. Akabe günü koruma elde etme umuduyla İbni Abdiyal ile arz ettim halimi. Ama isteğim kabul görmedi. Hüzünlü ve kederli bir şekilde yola düştüm gideceğim yere doğru. Mekke yakınlarında bulunan Karnus Sealip denilen yere geldiğimde başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir de ne göreyim? Başımın üstünde beni gölgeleyen bir bulut duruyor. Dikkatli bakınca üstünde Cebrail'i gördüm. Bana seslendi. Allah kavminin sana cevabını ve seni reddetmelerini işitti. Dilediğini emretmen için sana dağların iradesiyle görevli meleği gönderdi. Sonra dağlar meleği seslendi. Ey Muhammed! İşte ben emrindeyim. İster misin şu iki yalçın dağı Mekkelilerin üstüne yıkayım? Bunun üzerine Hazreti Peygamber, hayır, ümit ediyorum ki Allah onların soyundan sadece Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil çıkartacaktır, demişti.

Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince, Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demen de bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur" buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Sehl bin Sa'd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi."

0: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru oldum.

Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.

0: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı, burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah, onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmaz.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.

Beler, Asr-ı Saadet'in gökteki yıldızları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, görülsün ve duyulsun diye yapılmayan bir hac eyle.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Badiru bil a'mali fitena ke qita'il leylil muzlim yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafira ev yumsi mu'minen ve yusbihu kafira yebî'u dînehu bi'aradim mined dunya.
0: Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gelecekte ortaya çıkacak tehlikelere karşı ümmetini uyarmak istemiştir. İleride ümmetin içinde kargaşalar ve anlaşmazlıklar çoğalınca, görüş ayrılıklarının da artacağını haber vermiştir. Ümmetine, sünnetine bağlılıkla çıkış yolunu göstermiştir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, sonraki karışıklıkların ve zararlı anlaşmazlıkların İslam ümmetinin güçlenip kuvvetlenmesini engellemiş olması, Hazreti Peygamber'in uyarılarının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Bugün İslam toplumunun içinde bulunduğu durumdan kurtulması, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçer. Yüce Rabbimiz Kur'an'da, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Peygamber'e götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir." buyurmaktadır. Allah'a itaat, ona ve elçisinin söz ve davranışlarına uymak demektir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat, öncelikle tebliğ ettiği Kur'an'a ve sünnete uymaktır. Bunun yanında onun bütün davranışlarının örnek alınmasını, onun buyruklarının yerine getirilmesini de ifade eder. Müminin Resulullah'ın sünnetine uygun düşmeyen davranışlardan, bozgunculuktan ve dengeli orta yoldan sapmaktan kaçınması gerekir. Kötülüklerin yaygınlaşması, toplumların zayıflamasının ve çökmesinin sebebi olarak görülmektedir. Şiddetli ateşte yaş ve kurunun beraber yandığı gibi, kargaşa ortamında da mümin, münafık ve inançsızların hepsi birden zarar görürler. Fitne zamanında bütün toplum sıkıntı, tasa ve endişeye düşer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, toplumsal afet gelmeden iyileri, sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri için uyarmaktadır. Aksi takdirde büyük günahların yaygınlaşması ve kötülüklere engel olunmaması, topyekün huzursuzluğa ve güvensizliğe sebep olabilir.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olayı tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki: "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.

Gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: İhlas ve salih amel, samimiyetin davranışa bürünmesi. Ebu Ümame el-Bahili'nin naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e geldi ve bazı sorular sordu. Sonra Resulullah şöyle buyurdu: Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Ebu Ümame'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için kötülüğe engel olursa imanını kemale erdirmiş olur. Esed kabilesine mensup Vabisa bin Mabed'in naklettiğine göre Allah Resulü ona şöyle demiştir: İyilik ve kötülüğü sormaya mı geldin? Vabisa diyor ki: Evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak 3 defa kendine danış, kendine danış ey Vabisa buyurdu ve devam etti: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Muaviye'nin kendisinden tavsiye talep etmesi üzerine Muaviye'ye şöyle bir mektup yazdı: Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim: Kim insanlar kendisini kınasa bile bir konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da onların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Hazreti

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazının ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir. Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor. Enes bin Malik'ten işittiğime göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Abdullah bin Büsr'den nakledildiğine göre bir bedevi, "Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir?" dedi. Resulullah şöyle buyurdu. "Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir." Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ameli kendisini geri bırakan kimseyi soyu ileriye geçirmez. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişi mümin olarak sabaha çıkacak, kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabahlayacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Numan bin Beşir'den nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Şeyh bin Havşep anlatıyor. Ümmü Seleme'ye, ey müminlerin annesi, Allah Resulü senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu. Ey kalpleri çeviren Allah'ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Ben kendisine, ey Allah'ın Resulü, ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl diye neden çok dua ediyorsun dedim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın iki parmağı arasında olmasın. O dilediğini istikamet üzere kılar, dilediğini ise saptırır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tevbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlatılır. Günaha devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın Kur'an'da hayır, hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır diye anlattığı pas işte budur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, "Seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin," diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, "Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim. Sürekli oruç tuttum," deyince Allah Resulü, "Kendine niçin eziyet ettin?" diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Allah'ın elçisinin ilahi vahyi tebliğ etmeye başladığı zamanlardı. Mekke halkı kehanet düşüncesinin sarmalında düğümlenmiş, kahinlerin peşinden ayrılmaz hale gelmişti. Bu düşünce ve hareket artık onların alışkanlığı olmuştu. Oysa nurlu nebi onları ilahi vahye ve eşsiz kelama çağırıyordu. Kimileri bu sözlere kalplerini açıyor, kimileri ise kulaklarını tıkıyordu. İlahi çağrının nuruna kalplerini kapayıp kulaklarını tıkayanlar Hazreti Peygamber'i suçlamaya başladılar.
2: Duydunuz değil mi Muhammed'in söylediklerini?
3: Evet, sanki büyülenmiş gibi konuşuyor.
4: Bir gariplik var Muhammed'in sözlerinde. Anlayamadığım bir şey. O her zaman tanıdığımız adam değil gibi sanki.
3: Sanki aklını yitirmiş gibi değil mi?
4: Evet.
2: Yo, bence aklı gayet yerinde. Hem sözlerini siz de işittiniz. Kulağa nasıl da güzel geliyorlar ha? O bir şair bence. Bu sözlerde bir şairin şiirleri işte.
3: O öyle demiyor ama. Bunlar Allah'ın ona vahyettiği sözlermiş.
4: Bence bu sözler olsa olsa kahin sözüdür.
3: Yani Muhammed bir kahin mi diyorsun?
4: Olabilir, neden olmasın? Ya da bir hasta.
2: Bak, bu olabilir. Belki de büyü tesir etmiştir ona. He? Olamaz mı?
3: Olabilir.
2: Ya da cinler musallat olmuş olabilir.
4: Bu da mümkün. Evet, cinlenmiş olabilir.
5: Mekke'nin evlatları, şurada oturmuş dinleniyordum. Konuştuklarınızı işittim. Kimdir bu adam? Kim bu bahsettiğiniz Mecnun?
2: Asıl sen kimsin be adam?
5: Bağışlayın, adımı vermedim. Siz böyle ulu orta yüksek sesle konuşunca ister istemez dediklerinize kulak misafiri oldum. Benim adım Dımat.
3: Haline bakılırsa Yemen'den gelmiş gibisin Dımat.
5: Evet, Yemenliyim.
4: Kimlerdensin?
5: Ezdi Şenue kabilesindenim.
2: Söyle bakalım Yemenli adam, nedir merak ettiğini?
5: Şu bahsettiğiniz adam
2: Muhammed mi?
5: Demek adı Muhammed.
3: Evet, Muhammed. Abdullah'ın oğlu Muhammed.
5: Eğer durumu bahsettiğiniz gibiyse onu iyileştirebilirim.
4: Nasıl?
5: Bu haldeki insanları bilirim. Onların üstüne okunacak tesirli sözler de bilirim. Nice iyileşmez denilen hastaları, aklı başından gitmiş divaneleri iyileştirdim ben. Eğer dediğiniz gibiyse onu da iyileştiririm.
2: Nasıl? Nasıl yaptın peki bu dediklerini?
5: Benim için zor değil. Çünkü öylelerine musallat olmuş şeyleri bilirim. Anlatın bakalım. Bana onun halinden, bakışlarından, sözlerinden bahsedin.
2: Büyülenmiş gibi bir hali var.
3: Aklını yitirmiş galiba.
4: Evet, garip garip sözleri var. Allah'tan vahiy aldığını söylüyor.
5: Öyle mi?
2: Evet, söylediği sözlerin Allah'ın sözleri olduğunu iddia ediyor.
4: Hatta bununla da kalmıyor. Allah'ın tek bir ilah olduğunu, sadece ona ibadet edilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Yani şu gördüğün putlarımızın aracılığını kabul etmiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu atalarımızdan gördüklerimizi inkar etmemiz, onlara karşı gelmemiz demek. Alıştığımız hayatın, kurduğumuz düzenin yıkılması, yok olması demek. Yoo, buna müsaade edemeyiz.
3: Eğer onu iyi idare eder ve yaptıklarından vazgeçmesini sağlarsan bize de iyilik etmiş olursun.
2: Biz de bu iyiliğini karşılıksız bırakmayız.
4: Evet, bırakmayız. Şu çölde hayal edemeyeceğin şeylere sahibiz.
5: Merak ettim doğrusu bu adamı. Gidip onu göreceğim. Bakalım neymiş ona musallat olan şeyler.
1: Dımat Hazreti Peygamber'i daha önce görmemişti. Onun nasıl biri olduğunu bilmiyordu. Mekkeli müşriklerin kendisine anlattıkları gibi olduğunu zannediyordu. Bu düşüncelerle Hazreti Peygamber'i görmeye geldi. Kendi düşüncesine göre tasallut altındaki birinin üzerine tesirli olduğuna inandığı sözleri okuyacak ve onu kurtaracaktı. Bir Mecnun'la karşılaşmayı bekliyordu. Lakin öyle olmadı. Dımat Allah Resulü'nü gördü, onun gözlerinin içine baktı ve onun tebessümüyle yüzü aydınlandı. Sonra nurlu nebinin sözlerini dinledi ve kendisini o güne kadar hiç hissetmediği bir şekilde huzurlu hissetti. Rahmet elçisinin sözlerini dinlemiş ve şimdi de kendi sözlerini söylemek istiyordu. Resulullah'ın gözlerine baktı ve konuşmaya başladı.
5: Bunlar, bu söylediğin sözler ne kadar güzel ya Muhammed. Vallahi ben kahinlerin sözlerini de sihirbazların sözlerini de dinledim ama seninki gibi hiçbir söz işitmedim. Bunlar ne kahin ne sihirbaz ne de şair sözleri. Bunlar gerçekten söz deryasının derinliklerine ulaşmış hakikatler. Bana elini ver ya Muhammed. Ver elini, sana dinin üzere biat edeyim.
1: Dımat Allah Resulüne biat ederek iman etti. Onun sözlerinin kahin sözleri olmadığını anlamıştı. Allah Resulü'nün bu tür inançları yasakladığını da öğrenecekti. Ashabını her zaman doğruya ve en güzele yönlendiren Allah'ın elçisi bir sohbetinde kahinler hakkında konuşuyordu. Onların bir doğru söze 100'den fazla yalan katan insanlar olduğunu söyledi ve ashabını onlara gitmekten nehyetti. Resulullah bu yolla kazanılan paranın haram olduğunu da söyledi. Hazreti Peygamber bu sözlerinden sonra kim de bir kahine gider ve onun sözlerini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur dedi ve kahinlere giderek onların sözlerine inanmayı kesin bir dille yasakladı. Rahmet elçisi büyüden uzak durulmasını söylüyor ve onun şirkle ilişkisine dikkat çekiyordu. Allah Resulü, kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de kendisini koruması için nazarlık ve benzeri bir şey takarsa o taktığı şeyin korumasına havale edilir dedi ve ashabını bu tür şeylere karşı uyardı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi, büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı, buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab: ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim, dersin, cevabını verdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İman, emniyet, İslam, selamet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden salim olduğu, müminse insanların canları ve malları hususunda emin olduğu kimsedir. İman, mümin, emin, eman, emanet, emniyet. Hepsi aynı Arapça kökten gelen ve ortak anlam alanına sahip kelimelerdir. Emniyetin zıttı korku, emanetin zıttı hıyanet, imanın zıttı küfür ve yalanlamadır. İman etti anlamına gelen amene fiili aynı zamanda korkudan emin oldu demektir. Onun için Cenab-ı Hak Kureyş suresinde ve amenahum min havf buyurarak Kureyş kabilesini korkudan emin kıldığını ifade etmiştir. Allah'ın güzel isimlerinden biri olan El-Mü'min, güven veren ve vaadine güvenilen bir yaratıcıyı bize tanıtır. Ona iman etmek, insanı bütün korkulardan emin kılar. Onun için mümin hem güven içindedir hem de başkasına güven verendir. İşte sevgili Peygamberimiz, az önce anlamını verdiğimiz hadislerinde bu noktaya dikkat çekmiştir. Yani Allah'a inanan mümin, aynı zamanda diğer insanların kendisine güven duydukları, mal, can ve namusları konusunda emin oldukları kimsedir. Bu, Allah'a imanla birlikte doğal olarak kazanılan ve ölene kadar müminden ayrılmaması gereken bir niteliktir. Nitekim, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz yüce elçinin, dost düşman, herkes tarafından kabul edilen ayırt edici özelliği de, onun Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed olmasıdır. İslam ve Müslim kelimelerinin kökü olan selime fiili de Arapçada çok geniş bir anlama sahiptir. Selam, selim, salim, selamet, teslim bu kökten türeyen kelimelerden bazılarıdır. Esselam, yüce

0: Allah'ın güzel isimlerindendir ve O'nun her türlü noksanlık ve kusurundan salim, herkese esenlik ve selamet veren bir yaratıcı olduğunu ifade eder. Kelimenin asıl anlamı selamet ve afiyette, barış ve esenlik içinde bulunmak demektir. Onun için cennete, darusselam, kötülüklerden, musibetlerden kurtuluş yurdu denilmiştir. Cahiliye Arapları selamun aleyküm tabirini selamlaşmada yaygın olarak kullanmasalar da, aramızda bir savaş yok anlamında barış sloganı olarak kullanıyorlardı. İslamiyet'le beraber bu selamlaşma tarzı adeta Müslümanlarla özdeşleşmiş, sevgili peygamberimiz de aranızda selamı yayınız, tanıdığınıza da tanımadığınıza da selam veriniz buyruklarıyla hem selamlaşmayı hem de bu yolla barışı yaygın ve sürekli hale getirmeyi amaçlamıştır. Açıklamaya çalıştığımız hadiste de Hazreti Peygamber kelimenin temel anlamını dikkate alarak Müslümanı herkesin elinden ve dilinden salim olduğu kimse olarak tanımlamış, böylece ismin müsemma ile tam bir uyum içinde olduğunu göstermek istemiştir. Çünkü Cenab-ı Hakk'a ve kutlu elçilerine inananlara Müslim, Müslüman ismini veren bizzat yüce yaratıcıdır. Allah'a teslim olan, onun buyruklarına boyun eğip hoşnutluğunu amaç edinen Müslümanı bundan daha veciz bir şekilde tanıtmak herhalde mümkün değildir. Bu tanımda iman ve salih amel iç içedir ve bu ikisinin ortaya çıkardığı değer takvadır. Muttaki Müslümanın sahip olduğu ve çevresine kazandırdığı olumlu değerlerin başındaysa güven ve barış gelir. Hayatı ve ölümü kimin daha iyi amel yapacağını sınamak için yaratan, bu sınavı geçmeden sadece iman ettik demekle insanların kurtulamayacağını bildiren Yüce Allah, mümin ve Müslümanlığın içi boş bir niteleme olmadığını bize hatırlatmaktadır. Nasıl mümin ve Müslüman olunacağı örneğini, yaşayarak bize gösteren onun elçisi de yaşadığı toplum içerisinde güven ve barışın simgesi olmuştur. Onun için kendisine en büyük kötülükleri yapanları bile affetmekte tereddüt etmemiş, kimseye karşı kin ve intikam hissiyle davranmamıştır. Onun şiddet kullanmak zorunda kaldığı tek yer savaş meydanlarıdır. Ancak burada da kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının korunmasını, insanlara işkence yapılmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir. Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmayı bozup Müslümanları arkadan vurmaya çalışan Kurayza Yahudilerine verilen ceza bir yana bırakılırsa, 10 yıllık Medine döneminde yapılan savaşlarda her iki taraftan ölen insanların toplam sayısı 400 kadardır. İşte bu, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin görevini mümkün olduğu ölçüde barış içinde ve kimseyi incitmeden yerine getirme titizliğinin bir göstergesidir. O, bu titizliği ümmetine de tavsiye etmiş, adıyla ve öğretisiyle barışı temsil eden bir dinin müntesiplerinin, güven veren ve güven duyulan kişiler olarak bütün dünyada barış elçileri olmalarını arzulamıştır. Haksız yere bir insanı öldüreni bütün insanları öldürmüş, bir insanı hayata kazandıranı bütün insanlara hayat vermiş kabul eden bir yaratıcının elçisinin ideali de bundan başkası olamaz. Şiddetin yüceltildiği bir dünyada sadece söylemden ibaret bir sevgi ve barış gösterisi yerine bağrından binlerce gönül erleri yetiştirmiş bir medeniyetin mensupları olarak gerçek barış ve selametin İslam'da olduğunu göstermek hepimizin görevidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا
3: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: عبد الله بن مسعود radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler: ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özelliğine

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Allah Resulü'nün gölgesi, Abdullah bin Ömer. İslam'ın Mekke döneminde Allah Resulü'nün yanı başından ayrılmak istemeyen küçük bir çocuk vardı. Hazreti Peygamber'i çok seven bu çocuk, sürekli peygamber sohbetinde bulunmak için çırpınırdı. Yine bir gün Resulullah'la aynı ortamı teneffüs etmek üzere kolladığı fırsatı bulmuştu. Peygamber Efendimiz Mekke'nin ileri gelen zevatından bir grupla sohbet ediyordu. Bu esnada peygamber aşığı çocuk da hemen sağ yanında bulunduğu Resul-i Ekrem'in sözlerini hayran hayran dinliyordu. Bir ara Allah Resulü misafirlerinin susadıklarını düşünmüş olmalı ki kalkıp onlara su ikram etmek istedi. Suyu bardağa döktü, yanındaki çocuğa dönerek şöyle buyurdu. Aslında sağımda bulunman hasebiyle bardağı ilk sana vermem gerek. Ancak müsaade edersen önce misafirlerimize ikram edeyim, olur mu? Çocuğun, bu mümkün değil ey Allah'ın Resulü. Sizin elinizden su içmek belki bir daha bana kısmet olmaz. O yüzden nasibim olan bu ikramınızı kimseyle paylaşamam şeklindeki zekice cevabı üzerine Hazreti Peygamber tebessüm ederek su dağıtmaya bu çocuktan başladı. Çocuğun gönül dünyasında peygamber sevgisi Medine'ye hicretten sonra da her geçen gün artarak devam etti. Resulullah'tan bir an bile uzak kalmamak, onun civarında bulunabilmek için Mescid-i Nebevi'de zaman geçirir olmuştu. Suffe faaliyete geçince de yaşam alanı olarak baba evinden çok Suffe'yi tercih etti. Ne zaman evinin önünden geçse gözlerini kapatırdı. Öyle farklı duygularla doluydu ki görüp özlem duyacağı endişesiyle evine doğru başını çevirip bakmak istemezdi. Hasret duygusu baskın gelip de Suffe'yi terk etme korkusuyla evine hiç bakamadı. Bu samimiyetini ve Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini Allah dua kabul etmiş olmalı ki,

öz ablası Hazreti Hafsa ile Resul-i Ekrem evlendiğinde sevinçten havalara uçtu. Artık hane-i saadete hiçbir gerekçe sunmaksızın kolayca girip çıkabilecekti. Her görmek istediğinde Allah Resulü'nü ziyaret edebilecek, daha da yakından tanıma fırsatı bulabilecek, onun mübarek sohbetinden doyasıya beslenebilecekti. Öyle de oldu. Ablası vesilesiyle evine rahatlıkla girebildiği Resulullah'tan ziyadesiyle feyizlendi. Bu çerçevede Peygamber Efendimiz'den sadır olan söz ve davranışlardan haberdar olamayanlara hadis-i şeriflerin nakledilmesinde çok önemli rol oynadı. Kayınbiraderi olması itibarıyla Allah Resulü'nün yakın çevresinde yetişme imkanını elde eden ve peygamber terbiyesi alan bu çocuğun adı Abdullah bin Ömer bin Hattab'tır. Babası Hazreti Ömer, annesi Osman bin Maz'un'un kardeşi olan Zeynep binti Maz'un'dur. Nübüvvetin 3. yılında Mekke'de doğan Abdullah bin Ömer, küçük yaşta henüz büluğa ermeden İslam'la şereflendi. 10 yaşındayken babasıyla beraber Medine'ye hicret etti. Babası Hazreti Ömer'in ve ablası Hazreti Hafsa'nın Resul-i Ekrem'e olan yakınlığı sebebiyle vahiy çevresinde büyüdü. Bedir Savaşı'nda henüz 13 yaşında bir çocuk olan İbni Ömer, fark edilemeyeceği düşüncesiyle savaş hazırlıklarını tamamlamış olan İslam ordusuna karıştı. Ancak Resulullah, yaşının küçük olması sebebiyle cihat aşkıyla yanıp tutuşan İbni Ömer'i askerler arasından çıkararak Medine'de kalması için ikna etti. Uhud Savaşı'nda 14 yaşında olduğu için Hazreti Peygamber tarafından yine kendisine izin verilmeyen İbni Ömer'e nihayet 15 yaşında bir delikanlı olduğunda Hendek Savaşı'na katılmasına müsaade edildi. İbni Ömer o günden sonra Resulullah'la tüm gazvelere iştirak etti. Allah Resulü'nün vefatından sonra da Afrika, Şam, Irak, Basra, Mısır, Horasan ve Taberistan gibi birçok fetih hareketinde aktif rol oynadı. İstanbul'un fethi için hazırlanan İslam ordusunun içinde yer aldı ve İstanbul surları önlerine kadar geldi. İbni Ömer, Allah Resulü'nün sünnetine ittiba hususunda ashab-ı kiramın en hassası olarak şöhret buldu. Sebebini ve hikmetini merak etmeksizin, Hazreti Peygamber'in işlediği tüm fiilleri yerine getirmeye çalışırdı. Sahabilerin bir kısmı onun bu tutumunu aşırılığa kaçmak olarak değerlendirip garipserdi. İbni Ömer'in peygamber sevdasını Hazreti Ayşe şu şekilde dile getirmiştir. Allah Resulü'nü Abdullah bin Ömer kadar adım adım takip eden birisini ben daha görmedim. Anlaşıldığı üzere o, Peygamber Efendimiz'i her konuda taklit eden bir tavır içindeydi. Resulullah gibi konuşmaya çalışır, onun gibi güler, sevinir, üzülürdü. Yürüyüşünü, yiyip içmesini, giyinmesini Hazreti Peygamber'e benzetirdi. Bu bağlılık hususunda o kadar ileri gitmişti ki, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra yolunu onun geçtiği güzergaha düşürür, onun adım attığı yollarda yürürdü. Geçtiği sokaklarda gözyaşlarıyla hatıralarını yad ederdi. Allah Resulü'nün gölgelendiği ağaçların altında dinlenir, kurumaması için peygamber görmüş bu ağaçları sulardı. İbni Ömer, Resulullah o yollardan yaya olarak geçtiyse yaya, binek üzerinde geçtiyse bir binek vasıtasıyla geçerdi. Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini şu rivayet en güzel şekilde göstermektedir. Bir gün bu peygamber aşığının ayaklarının uzun süre hareket etmediği için uyuştuğunu gören biri, "En sevdiğin kişinin adını hatırından geçir, umulur ki ayağının uyuşukluğu gider," dedi. Bunun üzerine İbni Ömer, "Ya Muhammed," diyerek kendinden geçivermişti. İbni Ömer, ömrü boyunca Allah Resulü'nün her bir sözünü emir telakki etmiştir. Örneğin Mescid-i Nebevi'ye gelen kadınların sayısı artınca, Hazreti Peygamber, "Şu kapıyı kadınlar için ayırsak," buyurmuş ve işaret ettiği kapı o günden sonra kadınlara tahsis edilmiştir. İbni Ömer, mescitte kimse olmasa, oradan geçen bir kadın yoksa dahi Resulullah'ın o sözüne istinaden kadınlar kapısını ölünceye kadar hiç kullanmamış, o kapının önünden bile geçmemiştir. Bu bağlamda oğlu Bilal ile arasında yaşanan şu hadise
onun Peygamber Efendimizin sözünü nasıl buyruk kabul ettiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Bilal'in eşi bir gün kayınpederi İbni Ömer'in yanına gelerek Bilal'in çok iyi bir insan olmasına rağmen fazla kıskanç olduğunu, bu yüzden namaz kılmak üzere mescide gitmesi için kendisine izin vermediği konusunda eşini şikayet etmiştir. Bunun üzerine İbni Ömer derhal yanına çağırdığı oğlu Bilal'e şu sözleri söylemiştir. Ey Bilal, biz bir ara kadınlarımızın mescide gitmesine müsaade etmeyince Resulullah, Allah'ın hanım kullarını asla mescitlerden alıkoymamamız hususunda bizi uyarmıştı. Sen de eşine bu konuda mani olma. Bilal'in verdiği ama babacığım şeklindeki mukabelesine öfkelenen İbni Ömer, Resulullah'ın buyruğuna ama şeklinde karşılık veren oğlu Bilal'e öfkelenmiş ve onunla uzun bir süre konuşmamıştır. Hoşuna giden şeyleri infak etme hususunda oldukça hassas olan İbni Ömer, sevdiğiniz, değer verdiğiniz mallarınızdan sırf Allah rızası için hayırlı işlerde harcamadıkça gerçek manada iyilik mertebesine asla erişemezsiniz mealindeki ayeti öyle anlamlandırırdı ki, bu çerçevede hoşuna giden ne varsa derhal onu infak ederdi. Öyle ki en meşhur öğrencisi olan Nafi bu konuda şu ifadeleri dile getirmiştir. Biz onun bir şeyden çok hoşlanmasını asla istemezdik. Zira neyi sevse derhal infak ederdi. Yine bir gün İbni Ömer, Nafi ile birlikte çıktığı bir yolculuk sırasında üzerinde gittiği devesini sık sık gözleriyle süzüp, ''Baksana Nafi, ne kadar da güzel bir deve değil mi?'' demek suretiyle bineğinden hoşlandığını ishar etmişti. Nafi başta olmak üzere yanındakiler bu sözü işittikçe, bindiği devesini sevdiğini hissettiklerinden İbni Ömer'in onu infak edeceğini anlamış, bu sebeple de endişelenmişlerdi. Öyle de oldu. Beraberindekiler seyahat devam ederken devesini infak etmek isteyen İbni Ömer'e henüz yolculuğun bitmediğini söylemişler, vardıkları yerde bu deveyi satarak yerine sayı itibarıyla daha fazla hayvan alıp bağışlayabilecekleri teklifinde bulunmalarına rağmen onu ikna edememişlerdi. İbni Ömer oracıkta devesini bağışlamıştır. Varlıklı olmasına rağmen sade giyinen, az yiyip az uyuyan İbni Ömer, ibadetine oldukça düşkündü. Özellikle gece namazı konusundaki titizliği, çevresi tarafından hayranlıkla karşılanırdı. Bir gece Suffe'de uyuduğu sırada rüyasında karşısına iki meleğin çıktığını ve onu cehennemin kıyısına kadar götürdüklerini, orada tanıdık birçok simaya rastladığını, yaşadığı şiddetli korkuyu fark eden meleklerin de kendisini korkma diyerek teskin ettiklerini görmüştür. Rüyasını Resulullah'ın tabir etmesi için detaylarıyla ablası Hazreti Hafsa validemize anlattığında Hazreti Peygamber şu yorumda bulunmuştur. Abdullah ne iyi bir insan. Bir de gece namazı kılsa. O geceden sonra teheccüd namazını hiç aksatmayan Abdullah geceleri çok az uyumayı adet edinmiştir. O namaza verdiği önem bağlamında namaza başlayan kölelerini bedelsiz olarak hürriyetlerine kavuştururdu. Bu durumu bilen kölelerin bazıları sırf azat edilmek için mescide cemaate devam ederek onun gözüne girmeye çalışırdı. İbni Ömer de onları azat ederdi. Bir gün çevresindekiler bu mesele hakkında onu uyarıp, ''Ey Abdullah, onların namazla ilgileri yok, seni aldatıyorlar.'' diyerek kölelerin durumu suistimal ettiklerini söylediler. Bunun üzerine İbni Ömer onlara, ''Bizi Allah'la aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız. Hayır adına aldanmaktan daha iyisi mi var ki?'' şeklinde karşılık verdi ve aldığı kararı uygulamaya devam etti. İbni Ömer, Resulullah henüz hayattayken Kur'an'ı ezberleyen ve ona arz eden az sayıda sahabiden biridir. O, hafız olmasının yanı sıra bir ayeti iyice kavrayıp gereklerini yapmadıkça diğer ayeti ezberlemezdi. Bu yüzden Bakara suresini ancak 4 yılda ezberleyebilmiştir. Ömrünü Kur'an'ın anlaşılmasına adayan İbni Ömer,
gerek İslam toplumunun idarecilerinde gerekse Müslümanlarda Kur'an'ın hayata aktarılmasına dair gördüğü eksiklikleri çekinmeden dile getirirdi. Bu bağlamda bir gün Kur'an'ı ezberlemeye yoğunlaşmış bir grup gördüğünde onlara şunları söylemiştir. Ey insanlar! Biz öyle bir hayat yaşadık ki bize Kur'an'dan önce iman bahsedilmişti. Biz Resulullah'a bir sure nazil edilir edilmez o surede Allah'ın bize vermek istediği mesajları anlamak için gayret eder, helalleri ve haramları öğrenmeye çabalardı. Sizin Kur'an'ın lafızlarını öğrenme konusunda sarf ettiğiniz çabadan daha fazlasını göstermeye gayret ederdik. Ancak görüyorum ki bizden sonra gelenler Fatiha suresinden başlayıp sonuna kadar Kur'an'ı okuyup ezberlemelerine rağmen üzerinde kafa yorulması gereken emir ve yasakları önemsemeden adeta kötü cinsli hurmaların görüntüsü ve tadı gibi Kur'an'ın sadece lafızlarıyla ilgileniyorlar. Hal böyle olunca da Kur'an'dan istifade edemiyorlar. İbni Ömer, sahabenin sayılı zenginleri arasında olmasına rağmen servetinin birikmesine fırsat vermeden ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Cömertliği, ikram etmeyi seven yapısıyla fakir, yetim ve kimsesizlerle yakından ilgilenir, sofrasında daima bir yetim ya da fakir bulundururdu. Yemek için sofraya oturduğunda civardaki fakir ve yetim kimselere haber gönderir, onlar gelmeden de yemeğe başlamazdı. Sofrasında mutlaka bir misafir ağırladığından onun yalnız başına yemek yediği görülmemiştir. İbni Ömer, zekası ve gözlem kabiliyeti sayesinde küçük yaşlarından itibaren gerek Allah Resulü'nden gerekse birlikte kaldığı ashab-ı kiramın büyüklerinden feyizlenmiştir. Bu yönüyle sahabenin önemli alimleri arasında parmakla gösterilmiş ve başvuru kaynağı olarak kendisinden istifade edilmiştir. En çok fetva veren 7 sahabiden biri olan ve 60 yıl boyunca fetva veren İbni Ömer, emin olmadığı mevzularda konuşmaktan son derece sakınmıştır. Bir defasında tereddüt ettiği bir konuda "ben bu meseleyi bilmiyorum" demesine rağmen kendisinden ısrarla fetva isteyen bir şahsa şu sözlerle çıkışmıştır. "İbni Ömer böyle fetva verdi diyerek sırtımızın cehennem köprüsü haline getirilmesini mi istiyorsun?" Ayrıca hatalı fetva verebileceği kaygısıyla günaha girmekten korktuğundan Hazreti Osman'ın kadılık teklifini özür dileyerek kabul etmemiştir. O, İslam toplumu arasında meydana gelen anlaşmazlıklarla ortaya çıkan ve birbirleriyle mücadele eden gruplara karışmayıp tarafsız kalmıştır. Teklif edilen halifelik başta olmak üzere herhangi bir devlet kadrosunda vazife almamıştır. Birçok kez teklif edilen valilik ve kadılık gibi idari görevlerden uzak durmuştur. Abadile arasında yer alan ve Resulullah'ın ahkamına dair sözlerini en fazla nakleden ravi olması özelliğiyle şöhret bulan İbni Ömer, muhtemel yanılgıları azaltmak, unutmadan doğacak hataları bertaraf etmek maksadıyla hadis-i şerifleri yazıya aktarırdı. Allah Resulü'nden işittiği sözleri naklederken her bir harfi dikkatlice seslendirir, tane tane konuşurdu. Aynı anlamda olsa dahi Hazreti Peygamber'in kullandığının dışında hiçbir kelimeyi telaffuz etmezdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet etmeleri sebebiyle Muksirun diye anılan 7 sahabi arasında ikinci sırada yer alan İbni Ömer, terbiyesinde yetiştiği Allah Resulü'nden 2630 hadis-i şerif nakletmiştir. Bunlardan biri Müslümanın sahip olması gereken hasletlere dair şu rivayettir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan herhangi bir sıkıntıyı giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, o da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Yakınlığının avantajlarından ziyadesiyle istifade ettiği Hazreti Peygamber, zaman zaman sadece İbni Ömer'e hitaben tavsiyelerde bulunurdu. Bunlardan biri, onun omzundan tutarak söylediği şu sözlerdir. "Ey Abdullah,
dünyada kendini garip bir yolcu kabul et. Kendini kabirdeki

Ailelerden biri say. Ey Ömer'in oğlu! Ahirette ne dinar ne de dirhem vardır. Orada yalnızca iyilik ve kötülüğün karşılığı vardır. O gün elbisesini gururla çeken kimselerin yüzüne Allah bakmaz. Sabahın işini akşama, akşamınkini de sabaha bırakma. Sağlıklıyken hastalığın için hazırlık yap. Yaşadığın sürece ölüm sonrası için çalış. Çünkü Abdullah, yarın öyle bir an gelecek ki adını dahi hatırlayamayacaksın.''

0: Son nefesine kadar ilimle meşgul olup uzun ve bereketli bir ömür yaşayan İbni Ömer, Hicri 73 miladi 693 yılında bir suikast sonucunda şehit edilmiştir. Bu suikast, dönemin valisi Haccac bin Yusuf Haccacı Zalim tarafından tasarlanmıştır. Zira İbni Ömer, adalet adına halkın gözü önünde cesurca yaptığı ikazlarıyla Haccacı öfkelendiriyordu. Suikast planına göre hac esnasında silah taşımanın yasak olduğu Mina'da yaşanan izdihamda Haccacın muhafızının ucu zehirli olan hançerini ya da mızrağını ayağına düşürdüğü İbni Ömer ağır yaralanmış, bir süre sonra da rahmeti rahmana kavuşmuştur. İbni Ömer hasta yatağındayken oğlu Salim'e şu vasiyette bulunmuştur: "Evladım, beni götürebilirsen Mekke'nin dışındaki bir yere defnet. Hayatım muhacir olarak çıktığım bu yerde son bulsun istemiyorum." Ancak Haccac'ın müdahalesi nedeniyle bu vasiyet yerine getirilememiştir. Naaşı Tenim Mescidi'nin yakınlarında olan ve Zu-Tuva civarındaki Fah denilen bölgede muhacirlerin bulunduğu kabristana defnedilmiştir. Nübüvvet pınarından doğrudan beslenen Hane-i Saadet terbiyesi alan Abdullah bin Ömer, Allah Resulü'nün söz ve tavırlarından aldığı ilhamla çevresindekilere çok kıymetli öğütler vermiştir. Onun tavsiyelerine iki örnek şu şekildedir: "Ey Ademoğlu, bedenin dünyada olsa da kalbin ve düşüncen daima ahiretle ilgili olsun. Zira sen yaptıklarına göre yargılanacaksın. Şimdiden ölüm anına hazırlık yap ki hayır yağmuruna tutulasın. İnsanın ilimde hatırı sayılır bir mertebeye ulaşabilmesi için kendisinden daha iyi olana haset etmemesi, daha zayıf olanıysa hor görmemesi iktiza eder. Ayrıca ilmi elde etmek isteyen kimsenin dünyevi menfaat için ilmin peşinde koşmaması gerekir. Onun dilinden düşürmediği şu yakarışı, tüm inananların gönülden amin diyeceği bir dua olmalıdır: Allah'ım, beni bugün dağıtacağın her hayırdan, indireceğin her hidayet nurundan, yazacağın her rahmetten, vereceğin her rızıktan, def edeceğin her zarardan, kaldıracağın her beladan ve önleyeceğin her fitneden en fazla nasiplenen kullarından eyle."
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluk

0: فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وفي رواية: إن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل معهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek: "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam "Evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer Öyleyse Allah bize sahip çıkar, dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk." diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz." dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor: "Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Evbak sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle," dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, "Evimize biri mi geldi?" diye sordu. O da, "Evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim," dedi. Bunun üzerine İsmail, "Sana bir şey tavsiye etti mi?" diye sordu. O da, "Evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir," dedi. İsmail hanımına, "O gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git," dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da, "Rızkımızı temin etmeye gitti," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Durumunuz nasıl?" diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. "Durumumuz iyi, elimiz geniş," dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, "Ne yiyor, ne içiyorsunuz?" diye tekrar sordu. O, "Et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl," diye dua etti. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz, bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer İbrahim'in aleyhisselam arkasından "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam "Allah'a" dedi. Hacer "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum" dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum" dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. Bir kimse görebilir miyim diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam" dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm" diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam" derken bir ses işitti. Sese hitaben "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş" dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان بيعتında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kişinin haksız yere bir Müslümanın onuruna dil uzatması en büyük günahlardandır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ay.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
2: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe: senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin, buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim.

bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim, üçte birini ise tohumluk yaparım der.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti der ve sözlerine şöyle devam eder. Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden, kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

0: قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.''

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen daha kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: Edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا رسول الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت قال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
0: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: İkisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa, o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki, eğer dargınlığın sebebi Allah içinse, bunda bir sorumluluk yoktur.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك
0: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çerçöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
1: An Ebi Musa radıyallahu anhu قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل
0: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية
0: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع
0: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı" denilmiştir.

Nebim, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tuttu bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken senin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili dikkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu? Ya Resulallah.

0: وعن شقيق ابن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu an rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: أنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: عقبة بن عامر'den رضي الله عنه nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum." buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu" dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum" dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu" dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum" buyurdu.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة وأبو سعيد الخدرين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse, melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

0: 27 derece faziletlidir, dedi.
1: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة.
0: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Buhari'nin bir rivayetinde ahiretten nasibi olmayanlar şeklinde verilmiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ali, Hamza, Saad, tetikte olun. Bu adama asla güvenilmez. Peygamberimizin yanına yaklaştırmayın. Ben de arkasında olacağım.
2: Bunu sana kim söyledi? Biz konuşurken yanımızda kimse yoktu.
3: Peygamberimiz Cebrail diye cevap verince Umeyr kendini tutamadı.
2: Sen Allah'tan haberler getirdiğini söylediğinde sana yalancı dedik. Ama görüyorum ki bu yalan değilmiş. Bizim konuştuklarımızı Allah'tan başkasının bilmesine imkan yoktu.
4: Ebu'l-Hakem ölmüş, Utbe ölmüş, Şeybe ölmüş. Eğer Muhammed bu adamları öldürdüyse vallahi bizim için yerin altı yerin üstünden daha hayırlıdır.
5: Tüm Yahudiler Muhammed'le bir anlaşma yaptı. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda Muhammed hakem olacaktı. Eğer bunu yapmıyorlarsa bu apaçık başkaldırıdır. Eğer Yahudiler mağlubiyete uğrarsa senin de başın gider. Muhammed'in karşısındaki bir safta olman hiç akıl kârı değil.
6: Evet, tarafımı belli etmemem gerek. Muhammed benim inananlarından olduğumu zannediyor. Bu böyle kalmalı. Aksi halde tüm gücümü kaybederim.
0: 51. Bölüm.
3: Bedir Savaşı'nın üstünden çok az zaman geçmişti. Medine'de pek çok evde kaybedilen yakınların acısı hala tazeydi. Bağrı yanık annelerin tek tesellisi evlatlarının şehitlik makamına ermiş olmasıydı. Peygamberimizin evinde ise Hazreti Rukiye'nin yası tutuluyordu. Hazreti Ömer,